koşarak olmuyor hiçbir şey. Sızmakta durduramıyor aynı şey. Hangimiz karlı, hangimiz savaş.

0: Let's go, bebo. Yes, go, go.
1: Let's go.
0: Wow. Yes, let's go. Yes. Go. Yes.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor, delisin.

0: seninle sevgilin. Sen diyor ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde.
1: Artık içine bak, bence sana siyah, artık mosmor.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Ocakta yemeğin vardı bu hafta. Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine
2: Sevcan Dalkıran en güzel şarkıları ve hamaratlığıyla eşlik ediyor.
3: Mis, çok güzel kokuyor ya. Kalbini koydum buraya çünkü. Senin kalbin var burada. Lütfi'nin kalbi var aslında.
4: Kol kola girelim hatta tamam. Ablacığım gel. Tamam. Efendim biz gidiyoruz turneye.
3: Turneye gidiyoruz.
4: Hatta turneye
3: gidiyoruz. Konserlere gidiyoruz. Pizza atacağız birlikte.
4: Allah Allah turneye gidiyoruz.
5: Bile bile yürüdüm ben o yolcu.
1: Ocakta yemeğim var. Bugün saat 14'te Dream Türk'te.

0: Petur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
1: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
0: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Petur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konu.
1: Ser dünyayı sersin.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm kendini ancak bu kadar güzel

Dinlemek sizden, yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.

0: şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
2: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bregovic. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22-23-24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, ben Onur Kırış. Her zaman olduğu gibi yine geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağımız Dreamon'la karşınızdayım. Bugün açılışımızı üzülmedim ki diyen Semicenk yapıyor.

Listemizin tam ortasına geldiğimizde ise gerek sesiyle gerek güzelliğiyle her zaman takdir toplayan Derya Ulu'yu görüyoruz. En yenisi Hani ile 5 numara.

Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden Hande Yener ve alternatif müziğin dikkat çeken grubu Madrigal'in ortak çalışması Ego bu hafta 4 numarada karşımızda.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Herkes Giysin Dream On'u sundu.
1: Popüler isimlerin en yeni videoları ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyeni de.

şarkıları ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyenide. Yepyeni, pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar saat 12.30 ve 17'de Dream Türk'te.

0: İmparator Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
1: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
0: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble. Saat 21 DJ Haluk Sarıtaş. Saat 22 Aşkın Nur Yengi. 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş. Saat 22 Melek Mosso. 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş. Ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bregovic. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22-23-24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.

0: Setur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
1: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Earthbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
0: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
4: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Morso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bregovic. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22-23-24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Bu hikaye yeni başlamıyor. Sadece artık anlatılmaya hazır.
3: Ben 6 yaşından beri kardeşimi arıyorum.
2: Nereye gitmem gerekiyorsa gideceğim ve kardeşimi bulacağım.
3: Ya hep beraber ya hiçbirimiz.
4: Ailemize yeni büyüye katılıyor. Ama bu kardeşin annemle ilgisi yok.
3: Bu baba tarafından.
5: Geçmişi kapat artık. Onu suçlamaktan vazgeç.
6: Ateşle oynuyorsun Nurel.
4: Burası kral dairesi. Topraklarıma hoş geldiniz.
7: Buradaki günlerim pek kolay geçmeyecek anlaşılan.
3: Ne önerirsin?
7: Geldiğin yere dön.
6: Senin sahip olduğun hiçbir şey aslında sana ait değil. Kral olan sen değilsin. Kral olan o.
8: Daha 17, 31 Mayıs pazar akşamı Kanal D'de başlıyor.
9: Ocakta yemeğin vardı bu hafta. Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine.
10: Sevcan Dalkıran en güzel şarkıları ve hamaratlığıyla eşlik ediyor.
11: Mis, çok güzel kokuyor ya. Kalbini koydum buraya çünkü. Senin kalbin var burada. Lütfi'nin kalbi var aslında.
12: Kol kola girelim hatta tamam. Bölüm gel. Tamam. Efendim biz gidiyoruz turneye.
11: Turneye gidiyoruz.
12: Hatta turneye gidiyoruz.
11: Konserlere gidiyoruz. Pil çatacağız
12: Allah'la
11: birlikte.
12: Allah'la turneye gidiyoruz.
13: Bile bile yürüdüm ben o yolcu.
9: Ocakta yemeğim var. Bugün saat 14'te Dream Türk'te.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Tur yurt dışı şov muhteşem konuklarıyla başlıyor.
2: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. World Bomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
1: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Tur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
3: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
4: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bayramlar, iyi
1: Mutlu
0: bayramlar
1: bayramlar
0: efendim.
1: Herkese.
0: Hayırlı bayramlar diliyorum efendim.
1: Ne güzel bir enerji.
0: Muhteşem.
1: Bayram, ya
0: enerjim
1: bayram.
0: Tavan gerçekten.
1: Hakikaten öyleyiz. Süperiz maşallah.
0: Ablacığım iyi bayramlar diliyorum.
1: Mutlu bayramlar.
0: Ablacığım iyi bayramlar diliyorum. Bayramın mübarek olsun.
1: Bayramın çok olsun kardeşim. Ay, derler
0: amin.
1: Ya böyle.
0: Gerçekten 40 yıllık biliyorsun
1: Ay,
0: artık.
1: Canım. Çok tatlısın, ay, çok teşekkürler.
0: Ablacığım şöyle bunu da çikolatanı da ikram edelim. Adet yerini bulsun şöyle.
1: Alayım böyle. Karınca normal karınca. Rejimdeyim ama senin için yenir yani.
0: Canımsın bugün bayram. Ne olur. Efendim.
1: Büyüklerimizin, çok özür dilerim.
0: Buyurun.
1: Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Mutlu bayram diliyoruz böyle. Tatlı bir bayram diliyoruz herkese.
0: Ya şeker gibi bir güne başladık. Vallahi. Enerjimiz tavan.
1: Maşallah çok güzeliz.
0: Ay efendim bugün harika bir bayrama uyandık gerçekten. İnanılmaz devam etti programımız gördüğünüz gibi. Sevcan Dalkıran bugün bizlerle. Bayram şen şakrak evlerinize geldi bugün. İnanılmaz. Ya bakar mısınız kostümüne? Gel lütfen. Göstermek
1: ya,
0: istiyorum.
1: Sen de çok şıksın bu arada.
0: Senin için ve izleyicilerimiz için.
1: Uyumluyuz şu an değil mi? Güzel bir kimse olduk bence.
0: Ya lütfen gösterir misiniz? Ya taşlı tuşlu yani kadın. Taş kadın ama sana yakışıyor yani. Ben de kendim gözümü şöyle.
1: Oo, ne güzeliz.
0: Ama şöyle ben de uyumluyuz aslında.
1: Bence çok güzel. Bir fit olduk yani bayağı
0: evet,
1: böyle.
0: Bence
1: bir
0: proje
1: mi yapsak beraber falan?
0: Çok
1: yakında. Şarkı söylüyor musun sen?
0: Ablacığım artık yapay zeka ile biliyoruz. Herkes şarkı söylüyor.
1: Doğru söylüyoruz. Evet ya doğru.
0: Bir ben kaldım zaten ama ben de söylerim. Neyli mi ley falan diyebiliyorsun. Hiç sıkıntı yok. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Evlerinizin salonuna. Efendim arkanıza yaslayın. Kumandaların sesini açın. Efendim harika bir bayram günündeyiz. Enerji tavan. Öncelikle büyüklerimin gözlerinden büyüklerimin gözlerinden, küçüklerimin ellerinden öpüyorum.
1: Küçüklerimin evet, gözlerinden, büyüklerimin ellerinden.
0: Bizim gibi heyecandan sesini lisan ettim şu anda.
1: Yok çok tatlıyız maşallah.
0: Efendim kalbim o kadar pıt pıt pıt pıt artıyor ki heyecanlandım. Çünkü sizinle geçirdiğim ilk bayram. İlk bayram gününde sizlerin evlerine misafir olmak gerçekten tarifsiz bir duygu. Hayallerimi yaşıyorum elbette. Çok şükür. Bugün de evlerinize şenlik olmaya geliyoruz. Ocakta yemeğimiz var bugün de. Bayramda bugün ne yemek yapayım? Akşam misafirim var ey oğlum. Dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden Seycan ablamı aradım. Dedim ki yetiş bacım. Bayramda bir evlerinize misafir olalım. Dedim izleyicilerimize bir şarkı söyleyelim. Yani biliyorsunuz ki ben bile bile yürüdüğüm şarkısı var. Ben ona zaten ayrı bir aşığım. O şarkıyı benim için yazdı. Muhtemelen benim için söyledi. Böyle bir şey. İlerleyen dakikalarda zaten onu da söyleteceğim ben. Şu an öğreniyor ablam. Biliyorum bana bakıyor.
1: Evet yangındım ama sana o şarkının.
0: İnanılmaz.
1: Söz müzik Serdar Fehimoğlu.
0: Selam olsun
1: buradan evet da. Buradan çok selamlar. Güzel iş oldu. Güzel proje oldu ya. Çok sevgili şarkı böyle. Ben de çok mutlu oluyorum.
0: Ya böyle şu an tarihsiz duygular içerisindeyim. Çok heyecanlıyım. Bayram deyince aslında evlere konuk olmak, kalabalık sofralar, yemekler, baklavalar. Hele ki biz Ege'liyiz. Bize şu anda evde muhtemelen bizimkinlerin cevizli baklavaları
1: evet,
0: vardır.
1: Evet bizim cevizlimiz meşhurdu. Fısıklı yapmıyorlar bizim orada.
0: Ben fısıklı yemem zaten.
1: Ben de çok sevmiyorum.
0: Evet.
1: Ev baklavası deriz biz orada.
0: Evet böyle bizim biliyorsunuz Denizli'nin kalesi meşhurdur. Kale baklavası deriz biz. Denizli'nin baklavası da meşhurdur.
1: Yani ben de şöyle bir dilim. Tabii. Ama aynıyız tabii
0: evet,
1: Ege'de.
0: Aynı yani. Bizim bir de baklavalar sevgili seyirciler şu kalınlıkta olur.
1: Koca koca
0: bayağı, bir tanesini yersin bir daha yiyemezsin.
1: Doyarsın
0: yani.
1: Bir taneyle evet ya.
0: Bayram senin için ne ifade ediyor? Ben bunu çok merak ediyorum.
1: Valla bayram benim için mutluluk, neşe, aile, güzellikler ifade ediyor. Aslında çocukluğuma döndüğüm zaman böyle daha kalabalık bir ailede büyüdüm ben. Kuzenler, işte anneannem, Allah rahmet eylesin, yattı yer nur olsun.
0: Amin.
1: Böyle işte bayram şekerleri dağıtan bir çocuktum böyle küçükken. Hani işte çok ev çok kalabalık olurdu, gelen giden sağ olsun. Ya bayram demek benim için mutluluk demek, neşe demek herhalde. Böyle sevgi demek aslında.
0: Ya bayram deyince de aslında ben çocukluğumdaki bayramlar hep deriz
1: evet.
0: Ya nerede o eski bayramlar?
1: Nerede o günler?
0: Ama o günlere artık bizim programımızda
1: yad edebiliyoruz sadece.
0: Yad edebiliyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Özellikle bu bayramı seninle geçiyor olmak açıkçası çok keyifli senin gibi dostlarımızla.
1: Benim için de öyle. Çok keyifliymiş.
0: Hani biz de
1: şu
0: yayından
1: an.
0: Sonra gideceğiz. Ben de ailemin buradan bütün ailemin anneciğim, babacığım, dedeciğim, anneanneciğim ellerinizden öpüyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bütün izleyicilerimizin tekrardan ellerinizden öpüyorum sevgili seyirciler. Senin için bayramda biliyorsun sen Alaşehir'e gidersin konserlerin olmadığı müddetçe. Ben biliyorum memleketine
1: yılda
0: de aşıksın.
1: Evet Manis Alaşehirliyim ben. 20 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ama böyle yılda herhalde bir 2-3 kez Alaşehir'e kaçıyorum. Orada böyle daha organik bir yer var. Daha otantik hissediyorum herhalde kendimi orada. Böyle daha arınmış. İşte biliyorsun Ege'de yani böyle işte yeşile bulaşıyoruz falan. Bizim bir de bahçemiz var böyle minik
0: Ama
1: bir
0: bizim
1: bahçe.
0: bahçelerimiz meşhurdur böyle. Yeşillik, dağ taş yeşilliktir
1: Çok
0: yani.
1: samimi bir dünya orası. Orada böyle kendimi bir terapi gibi aslında oraya gitmek. Buradan da aileme böyle çok selamlar, sevgiler gönderiyorum tüm Manisa'ya.
0: Gerçekten
1: Öyle.
0: seni yetiştiren ailenin de gerçekten ellerini öpmek lazım.
1: Ay
0: Hani dediğim gibi çok güzel
1: estağfurullah.
0: bir kalbim var ablacığım. Hani
1: Ya
0: burada bunun
1: aynı
0: için
1: şekilde.
0: söylemiyoruz. Burada biz bizeyiz zaten. Yabancı kimse de yok.
1: Ya çok
0: Ama
1: tatlısın, teşekkürler.
0: gerçekten öyle. Çok güzel bir kalbin var, yüreğin var. Bunu tabii ki aileden kaynaklı. Çünkü biz neysek ailemiz de odur. Biz çünkü ailemizden bir parça taşırız aslında. Onların yansımasıyız. Ben Denizli olmaktan, bir Lütfi Selçuk olarak dünyaya gelmekten hep şükrettim. Bin şükür
1: Sen de
0: halimize.
1: müthiş bir insansın. Ben de çok şanslı hissediyorum seni tanıdığım için kendimi. İyi ki varsın. İyi ki varız hepimiz
0: Sen de
1: burada.
0: ablacığım çok teşekkür ederim. Peki sen Alaşehir'e gittiğinde böyle çocukluk anılarında olabilir, geçmişte olabilir. Hani Sevcan bunda en iyi olur. Bu kurtarıcı roldür. Örnek veriyorum bir kalabalık gruplarımız var ya, akraba
1: Evet,
0: ziyaretleri
1: evet.
0: meşhurdur. Bir çay mı demlemekte ya da atıyorum
1: Ben çok
0: kahvaltı
1: kahve
0: servisi mi?
1: yapan kişiydim. Ben çok güzel Türk kahvesi yaparım böyle. Şey orada böyle kaçmam yani kahveyi bol koyarım. Bol köpüklü olsun diye. Çünkü mesela 6 tane kahve yaparsak az kahve koyunca 2 tanesi 3 tanesi köpüklü oluyor. Diğerleri böyle
0: Aynen.
1: su gibi oluyor. Herhalde ben kahve yapan taraftım. Rahmetli anneanneme sürekli Türk kahvesi yapardım. Hep benden isterdi yani. Kahveciydim herhalde ben. Kahveyi iyi yapan bir şahıs olabilirim ailede.
0: Bu çok güzel aslında. Herkesin kahvesi içilmez çünkü. Biliyorsun.
1: Evet, bir de kahvenin 40 yıl hatırı var ya. Bir de orada bir felsefik bir yere girdim yine şimdi
0: Ama
1: böyle.
0: öyle yani. Şimdi 40 yılı herkese de kitlenmez. Hani
1: Evet.
0: doğru insana kahve yapmak da çok önemli. Ya kendine bir bayram mesajın olsa, mesela bundan 15 sene önceye gitsek, sen ekranda kendine görsen ya da aynanın karşısına geçtiğinde bir kendine 15 sene önceki Sevcan'ı ne demek istersin? Ben şu an seni baş başa bırakıyorum. 15 sene
1: Aa.
0: önceki Sevcan'la seni.
1: 15 sene önceki Sevcan. Tabii daha çok çocuktum o zaman ama düşlerim vardı ve tek bir düşüm vardı. Hep şarkı söylemek istedim. Hayallerimin peşinden koştum. Sevcan'a şunu söylemek isterdim o küçük Sevcan'a. Pes etmedin, vazgeçmedin. Hayat bazen işte böyle çok tatsız ya da böyle bazen şey yaşarız ya böyle inişlerimiz çıkışlarımız olur zaman zaman. Hepimizin hayatında vardır böyle deneyimler. Ama ben herhalde Sevcan'a şey derdim ya seninle gurur duyuyorum. Hiç pes etmedin çünkü. Düşsen de kalkmayı bildin ve yolunu hep Allah'a bıraktın derdim. Tebrik ederdim. Ona böyle kocaman sarılıp böyle onu bir alnından öperdim herhalde. Şu an böyle bir şey ol katarsis gibi olduk ama öyle.
0: Gerçekten öyle. Yani ben de bana şu anda sorulsa 15 sene önceki lise dönemlerine hatta ortaokuldan çıkmış bir dönemine ben buradan direkt bakmak istiyorum. Buradan hatta ona seslenmek istiyorum. Sevgili Lütfi, hayallerinden vazgeçme. Bu yol asla kolay değil. Bunu biliyoruz. Çetin bir yol seni bekliyor. Ama ancak hayallerinden asla ama asla kim ne derse desin, seni kim aşağı çekerse çeksin, asla hayallerinden vazgeçme. Daima savaş. Bu yol berrak. Hayallerinin eninde sonuna ulaşacaksın derdim ve sarılırdım ona.
1: Evet.
0: Yani çünkü şu an öyle bir duygu
1: Şey diyor
0: bağrıma
1: ya,
0: geldi.
1: ya bunu bu arada yıllar önce Sezen Aksu keşfetmiş. Bir halk ozanı bence. Buradan en büyük alkış gelsin Sezen Aksu'ya
0: Sezen Hanım.
1: hepimizden. Diyor ya içindeki çocuğa sarıl diyor. Sana insanı anlatır diyor. Aslında biz kendimizi sevmeyi çok geç keşfediyoruz. Yaş böyle bir zaman akıyor ve geçiyor. Hep birilerine vermişiz sürekli sevgimizi ama kendimiz o içimizdeki çocuğu unutmuşuz aslında. Mesele o çocuğu sevip sarmalamaktaymış. Çünkü orayı ne kadar seversek, ne kadar sarmalarsak yolda bize aslında ışık olarak böyle akıp gidiyor. O yüzden kendimizi hep kutlamamız gerekiyor. Bize hep umut yakışır bence ya.
0: Bence de ve şu var. Bence her zaman hayatta bir umut var.
1: Kesinlikle.
0: Şunda hiçbir zaman bencil olmayın. Ben kendimi seviyorum. Ben Lütfi Selçuk ve ben kendimi seviyorum. Bu bir bencillik değil.
1: Asla.
0: Önce ben kendimi seveceğim. Kendi değerimin farkına varacağım. Öz bilincimin, değerimin ne kadar değerli olduğum farkına varacağım ki karşımdakinin empati duygum, ya da karşımdakine değer verebileyim. Çünkü ben kendimi sevmezsem ben sizi nasıl sevebilirim ki? Ya da izleyicilerim sizleri nasıl sevebilirim? Buradaki yaptığım yemekler nasıl sizlerin evlerine misafir olabilir? Nasıl bu duygu geçebilir? Her
1: Kesinlikle.
0: şey kalpten geçiyor.
1: Kalbin neyse yolun o oluyor ya.
0: Evet.
1: Bence öyle yani. Güzel bakmak lazım. Ve bize bence hep umut yakışır böyle. Olumsuz, kötü dünyaların, kötü ruhların içinde hiç varamamamız lazım. Çünkü biz mutluluğu hak ediyoruz. Her birimiz bu arada.
0: Bir dönüm noktan var mı mesela? Ben çok merak ediyorum. Sevcan Dalkıran bugün bu konuma geldiyse, ben bu olaydan sonra dediğim ya da biri bana bunu yaptı, ben de inat ettim, ben Sevcan Dalkıran olacağım, tüm Türkiye'nin sevdiği bir isim olacağım dedim hayatta.
1: Ya aslında şöyle, benim öyle çok, ben azimli biri oldum hayatım boyunca. Hırslı biri olmadım. Çünkü azimle hırs çok başka terimler bence. Benim aslında 2006 senesinde bir Popstar yarışmasına katılmıştım. O yarışma da İzmir'de gerçekleşiyordu. Ve Yıldız Tilbe fanıydım o zaman. Çok küçüktüm tabii. Bayağı hepimiz Yıldız Tilbe aşığıydık.

0: hayatımda. Yani bu işin eğitimini almak istedim. Yaptığım işi bilinçli yapmak istedim. O süreç diyebilirim herhalde. Sevcan'ın dönüm noktası kalbinin sesini dinleyip böyle bayağı şey hani şey derler ya Alışehir küçük bir ilçe baktığın zaman.
1: Çok küçük.
0: İstanbul evet o daha büyük bir şey ama ben fazla cesaretli biriydim hep ya. Ne istediğimi bilen biriydim her zaman herhalde. Kendimi o
1: Peki,
0: açıdan kutluyorum yani.
1: aslında şu anda hayallerin için savaşmış bir insan görüyorum ve bu riski almış bir insan aslında.
0: Savaşmak evet bir savaşma cümlesi bana biraz şey geliyor ya olumsuz bir cümle gibi geliyor. Mücadele ettim herhalde diyebilirim. Savaştım. Mücadeleyle savaş aynı şey ama belki bu savaşmak biraz şey hard bir cümle sanki. Ben azimli bir şekilde yolumu çizmeye çalıştım nacizane. Çok da mutluyum yani. Bir daha dünyaya gelsem yine şarkı söylemek isterdim herhalde.
1: Biz de senin sesini ezat keşke daha
0: Ya.
1: önce hayatımıza gelseydim. Zaten şu var, ben artık tamamen kendimi bildiğim şöyle bir düşünüyorum. Hayatımıza bir popstar yarışmasından itibaren bir Sevcan Dalkıran hayatımıza girdi. Ve biz seni tamam direkt programda görmesek de arka tarafta Seda Sayan gibi isimlerin arkasında da gördük. Sen hep gündem değil, piyasadaydın aslında.
0: Evet ben
1: Çekirdekten
0: mutfaktaydım
1: geldin.
0: aslında. İşin hep mutfağındaydım yani buradaydım. Çünkü sevgili Seda Sayan'a buradan çok selamlar, sevgilerimi iletiyorum. Seda Hanım'la tabii 7 sene birçok televizyon programında orkestra solisti yaptım o dönemde. İşte aynı zamanda konserlerde back vokal olarak eşlik ettim. Orada inanılmaz deneyimler keşfettim. Yani orada öğrendiğim, hani şurada öğrenilen hikaye bir okulda, bir akademik ortamda asla gösterilmiyor. O yüzden mutfaktan gelme durumu bence daha kıymetli. Tabii ki okul eğitim almak da önemli ama ne öğreniyorsa insan bence
1: Mutfakta öğreniyor.
0: sahada öğreniyor yani.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ve şimdi harika bir gülümse. Bugüne özel but kapama yapıyoruz. Tam akşam
0: Kapama.
1: emeği. Evet. Gülümse dedim ismini.
0: Gülümse ne
1: Bugün
0: güzel bir şey.
1: kesinlikle yağımı
0: Benlik
1: alsan
0: bir
1: çok
0: şey
1: iyi.
0: var mı? Yardım edeyim mi?
1: Birazdan seni çağıracağım ablacığım. Hatta karıştırabilirsin
0: Tamam.
1: dilersen. Soğanlarımı koyuyorum. O gördüğünüz
0: Kaşığımız
1: gibi.
0: şurada.
1: Hemen şuradan ablacığım. Artık sen yabancı değilsin
0: Evet,
1: biliyorsun.
0: evet.
1: Karıştır lütfen. Şimdi bu aşamada
0: Yağı biraz az mı oldu bunun?
1: efendim?
0: Yağı biraz az mı
1: Yo,
0: oldu
1: güzel
0: acaba?
1: ama verebilirim istersen.
0: Bir tık daha sanki.
1: Tamam, teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, şu anda bagetlerimizi aldık. Göstermek istiyorum sizlere. Bir çizik atıyoruz. Hatta bıçağımı birazcık daha tırtıklı olanları almak istiyorum. Daha rahat keseceğim. Butu aldıktan sonra şöyle bir çizgi. Bakın, bir yuvarlak yapıyorum. Daha sonra bir dakika.
0: Açalım birazcık.
1: Bir dakika lütfen. Hemen altını da tekrar biraz açıyorum. Evet. Bunu buraya. Diğer bagetlerimi de aynı şekilde yapıyorum. Görüyorsunuz şu anda. Bu bayram gününde de yemek yapıyoruz. Çok güzel.
0: Ne güzel
1: Ramazan'ın
0: ama.
1: bereketi.
0: Tabii ki de.
1: Gerçekten bayramın huşusu. Hele ki 11 ayın sultanından çıkıp
0: Yani.
1: Ramazan'ı tekrar kutlamak gerçekten hamdolsun bugünümüze.
0: Kesinlikle.
1: Çok manevi olarak da aslında bir huzurlu hissediyorum.
0: Evet.
1: Huşu
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani o 11 ayın sultanı tabii hepimiz çok böyle bize hepimize iyi gelen bir ruh hali aslında.
1: küçükken ailenle birlikte hani olur ya biz hepimiz kutlarız. Kutlarızdan kastım aslında şu. Oruca ilk orucunu hatırlar mısın?
0: Tabii ki
1: İlk bayram
0: hatırlıyorum.
1: sabahına
0: Ay ne
1: kalkış,
0: güzeldi ya.
1: baban namaza gidişin ya da kardeşlerin namaza giderkenki.
0: Teravih
1: Evet.
0: namazlarına giderken hep eskiyi ben konuşuyorum çünkü geçmiş herhalde özlüyoruz.
1: Bence de. Butlarımı koyuyorum bir yandan.
0: O dönemler çok daha samimi dönemlerdi. Daha güzeldi her şey. Her şeyin tadı daha başkaydı herhalde. Biraz daha mekanikleştik şu süreçte.
1: Aslında her şey daha mı
0: Artık eski
1: sahte?

0: Mesela bayram anını hatırlıyor musun? Mesela ailen namaza gittiniz. İlk bayram sabahı. Benim en sevdiğim andır. Efendim biz
1: Sabah,
0: ailecek, de
1: evet.
0: aile birlikte dedelerimle falan biz namaza gideriz. Allah kabul ettiyse elbette.
1: Aa.
0: Namazdan sonra ilk kahvaltılar hazırlanmış.
1: Ay ne güzel
0: O kişiler
1: kalabalıklı böyle
0: yapılmış.
1: pişiler. Evet bizim pişimiz vardı bir de
0: Yani
1: meşhur.
0: inanılmaz. Hele yer sofrası
1: Ay
0: yani.
1: en sevdiğim
0: Gerçekten ben
1: o
0: bayılıyorum.
1: şey derler ya bağdaş bekleş kurarak
0: Ay
1: oturma hali.
0: bayılırım. Yani
1: Böyle
0: gerçekten.
1: acayip tatlı.

0: Hani
1: Çok
0: tam bir
1: samimi.
0: çok doğal.
1: O çok güzel dönemlerdi, o dönemler ya. Yani kuzenler, aile, kalabalık. Müthişti yani.
0: Şu an peki o günlere dair içinde nasıl bir hikaye canlanıyor?
1: Gülümsüyorum. Anımsayınca sadece gülüyorum ve çok kendimi böyle sevgi dolu hissediyorum o dönemleri düşündüğüm zaman.
0: Aslında şu anda gözün içi parlıyor mesela o günlere geri döndüğünde. Ve bir
1: Evet.
0: anda şu kokuyu da alıyor musun
1: Çok güzel
0: bilmiyorum.
1: kokuyor şu an. Akşama mis gibi yiyeceğiz.
0: Evet.
1: Birazdan.
0: Bakar mısın şuna ya
1: Samimiyet
0: gerçekten.
1: çok güzel bir şey ya. Yani o tabii o
0: Ha,
1: bayramlar, o
0: ya her şeyde
1: sofralar, o
0: samimiyet.
1: bereket çok müthiş değerli hissettiren dönemlerdi yani.
0: Ve bu aşamada gördüğünüz gibi birazcık mühürledim tavuklarımı
1: Mühürlenme
0: üzerine.
1: tabii böyle oluyor değil mi?
0: Evet, her tarafını biraz pişirdim ve brokolilerimi ilave etmek istiyorum. Brokoliyi neden saymadın derseniz ben efendim birazcık renk cümbüşü yapmak isterim.
1: Çok güzel.
0: Dilerseniz. Çünkü bu aynı zamanda bir çeşit yemek. Bakar mısınız? Şöyle koymak istiyorum brokolimi de. Ben
1: Özenle
0: çok seviyorum.
1: koyuyorsun. Evet, çok sanatsalsın yani.
0: Aynen.
1: Sanatsal.
0: Ya çünkü şöyle, bunu en iyi sen anlarsın. Çünkü sen şarkılarında bir sanat yapıyorsun. Aslında yemek de bir sanattır
1: Aşk
0: bence.
1: ya, her şey aşktan
0: Hani
1: bence. Yani insan sevdiği zaman, bak portakal falan, müthiş.
0: ben çok severim.
1: Değişik bir spesyal bu yani.
0: Kesinlikle. Yani aslında tam bayram, Ramazan bayramında yapılabilecek bir yemek.
1: Neydi ismi?
0: Gülümse tavuk
1: Gülümse ya,
0: kapama.
1: çok şeker.
0: Aslında dediğim gibi her şeyde aslında hayatta bir gülümsememiz gerekiyor sevgili seyirciler. Hayatta ne olursa olsun daima bu gülelim, eğlenelim. Yani
1: Kesinlikle.
0: Allah bize mutluluktan ağlatmayı nasip etsin. Yani
1: Amin, amin.
0: gerçekten sana da izleyicilerimize de.
1: Ya mutlu taraftan
0: Tavuk.
1: bakmak lazım hayata. Böyle çok depresif olursak dünya bize kararıyor. Bence hep böyle olumlu düşüncelerle
0: Şimdi
1: hayata
0: portakalımı ilave
1: akmak
0: ediyorum.
1: lazım.
0: Evet.
1: Portakal suyu sıktık. Şimdi portakal mı koyacağız içine?
0: Portakal koyuyoruz.
1: Aa.
0: Ve birazcık şimdi
1: Hiç böyle bir şey
0: suyundan.
1: yemedim bu arada daha önce. Gülümse. Bu
0: Duyuyor
1: ses,
0: musun?
1: kokuya bak ya, müthiş.
0: Birazcık da üzerine yapıyorum. Şimdi portakallarımı ilave edeceğim. Şimdi portakalımı doğradım gördüğünüz gibi. Her şey şeffaf. Her şey gördüğünüz gibi. Bakın portakallarımı da yerleştiriyorum. O kadar hafif, o kadar lezzetli bir yemek oluyor ki. Ablacığım.
1: Ay çok güzel.
0: Sonra limon.
1: Şey, tuz attık mı?
0: Tuzu şimdi vereceğim.
1: Hmm.
0: Bu aşamada hemen bir yarım limon suyu
1: Müthiş.
0: ve baharatlarım. Şimdi tuz ve karabiber. Ve bu aşamada dilerseniz
1: Ben atayım mı karabiberi?
0: lütfen.
1: Senin kadar prof olmasam da
0: Yok olur
1: böyle.
0: mu yani sanat eseri gibi gerçekten son dokunuşlarda inanılmaz güzel oldu. Yani ben bunca senelik mutfak
1: Fotoğraf
0: şefi
1: çok güzel şu
0: yapıyorum.
1: an.
0: Ama Sevcan Dalkıran gibi karabiber
1: Ya.
0: yapamıyorum, rendeleyemiyorum. Evet teşekkür ederim. Şimdi ben fırınımı açıyorum. Elime eldivenlerimi de giymek istiyorum. Bir saniye sevgili seyirciler. Ocaktan aldık. Direkt fırına gidiyor. Hatta fırına gitmeden önce de biraz çekecek zaten biliyorsunuz.
1: Su.
0: Birazcık daha suyunu ilave ettirdim ki dibi susmasın. Hemen fırına veriyorum. Fırındayız.
1: Ne kadar pişecek?
0: 600 derecede ben 200 derecede 25 dakika pişmesi yeterli. Şöyle bakın 600 derecede hazır. Ablacığım şunları da vereyim sana. Lütfen tahtamı.
1: Hop, şunları
0: Teşekkür
1: da koy.
0: ederim. Dikkat et lütfen. Şunları hemen kaldıralım. İkinci tarifimize de geçeriz.
1: Süper.
0: Karabiberim kalsın. Bu arada gerçekten artık sen de bizim mutfağın
1: Oh.
0: gediklisi oldun.
1: Evet ya, değil
0: Artık
1: mi?
0: direkt
1: İkinci gelişim.
0: çok sağ ol.
1: Alıştım buraya.
0: Hani sensiz olur mu? Ben bayrama seninle girmek istedim
1: Vallahi
0: açıkçası.
1: ben de çok istedim. Buradaki böyle güzel enerjiyi almak için.
0: Ay ama bugün bir
1: Gayet keyifliyiz.
0: asolist gibisin. Ben çok bayıldım kıyafetine.
1: Bayram olduğu için böyle gelmek istedim birazcık. Taktım,
0: Şimdi
1: takıştırdım.
0: iyi yapmışsın
1: Sürdüm,
0: böyle şıkır
1: sürüştürdüm
0: şıkır. Ben
1: derler
0: de
1: ya
0: bugün
1: böyle.
0: senin için hazırlandım. Yani birazcık da aslında günümüze gelmek istiyorum. İzin olursa.
1: Estağfurullah.
0: Müzik piyasasında biliyorsun artık Mart ayındayız. Hiç son zamanlarda biri arayıp sana dedim mi Sevcan bu işi yapalım. Hadi kardeşim beraber yürüyelim.
1: Ya şöyle, aslında bu Yolda tabii ki böyle pozitif olanlar da var. Hayal satanlar da var aslında hepimizin hikayesinde. Yani böyle neye göre bu cümleyi tam anlayamadım bu soruyu. Nereye yürüyelim?
0: Şu var aslında, yürümekten değil. Yani aslında Seyhan 2026'da hayallerine bir basamak daha çıkabiliyor mu? Ya da hala mücadele mi ediyor?
1: Tabii ki ya mücadelemiz bitmiyor zaten. Hani nerede olursan ol, hangi label'da olursan ol, mücadelesiz bir yolculuk yok. Hepimizin mücadelesi halen devam ediyor. 2026'da Sevcan tabii ki bir şeyler katıyor kendine. Doğru projeler yapmaya devam ediyor. Benim için katalog çok önemli. Doğru bir işte portföy çizmek lazım. Ne istediğini bilmek lazım. Ben gayet mutlu ve keyifliyim yani.
0: Hayatında her şey yolunda.
1: Çok şükür.
0: Yani özellikle biliyorsun, bayramdan önce bir sahnene gelmiştik. Yani inanılmaz bir sesin var, bir duruşun. Yani ekrandaki ve sahnedeki bu duruşun ya da seyircilerine oradaki pas atışın özellikle. Sen yaşıyorsun da aynı zamanda sahneye geldiğimizde.
1: Ya
0: Sevgi, bir anımı
1: sevgiyle
0: anlatmak istiyorum.
1: alakalı.
0: Ha,
1: Lütfen.
0: pardon.
1: Yok yok.
0: Bir anımı anlatmak istiyorum. Bir Sevcan Hanım'ın sahnesine gitmiştim. Yani mekan böyle 500-600 kişi, çok rahat var. Ama böyle nereden baksanız ama en arka sıralardan bir çift. Ya bir teyzemle amcam gelmiş dinlemeye. Yani onları nereden buldun, nereden gördün değil mi sen? Yani ama onları buldu, sahneyi çıkardı. Yani aslında sen çiftleri de buluyorsun, kalplere dokunuyorsun. Yani çok güzel bir kalbin de var. Bunu nasıl
1: Ya
0: başarıyorsun? Ben çok merak ediyorum.
1: benim aslında bu hayattaki misyonum sevgi ve bir şekilde samimiyet. Yani severek işini yaptığın zaman aşık olarak bir şekilde orada durduğun zaman o güzel enerji oluyor ve oradaki insanları zaten alıyorsun yani. Orada evet öyle bir tatlı bir anımız olmuştu. Unutmamışsın bu arada ya.
0: Ya ben unutmuyorum. Ya çünkü şu var. O kadar kalpten hissettim ki hani anlatamam. Devasa bir konferans salonundan bahsediyorum. O kadar büyüklükte bir sahne. Yani o karanlıkta biz bir tek sadece solistimizi görüyoruz sahnede. Yani
1: Ya.
0: gerçekten. Nereden gördün de gittin sen en arka sıralardaki?
1: Ben sahnedeyken aslında herkesi okuyabiliyorum ya. Görüyorum, izliyorum orayı. Orada evet bir tatlı böyle bir teyzeyle bir amca vardı ya. Çok tatlılardı.
0: Hani aslında sen seyircilerinle yaşıyorsun. Hani o sahneyi
1: Ama
0: paylaşıyorsun.
1: yaşamazsak olmaz ki. Yaşamadan şarkı söylenmez. O zaman robot oluruz mesela. Mekanik bir ruh oluruz. Önce yaşayıp sonra yaşatmamız lazım ki sizin kalbinize dokunsun bence şarkılar.
0: Ama bu bana geçiyor. Herkese geçtiği gibi. Çünkü herkes orada artık akşamın ve gecenin yorgunluğuyla beraber herkes o kadar mayışmıştı ki herkes içeceklerini içiyordu. Arkasına yaslanmıştı. Ama bir anda dedi ki, bir dakika dedi, durun dedi orkestrasına. En arka sıraya kadar gitti. Dedi ki, ablacığım siz nereden geliyorsunuz vesaire. Sahneye çıkardı böyle, hanımefendinin elinden tuttu. Gerçekten çok güzel bir davranıştır. Ben çok takdir etmek istedim.
1: Teşekkürler.
0: Dediğim gibi bunu
1: Çok
0: da
1: tatlısın.
0: sana söylemedim, farkındaysan.
1: Evet
0: Ben böyle
1: evet
0: bir
1: sürpriz
0: şeyi
1: oldu. Unuttuğunu
0: olduğunu.
1: düşünmüştüm. Ben unutmuştum da
0: Aynen.
1: hatta. Bayağı uzun zaman oldu çünkü.
0: Şimdi sevgili seyirciler, ben hemen malzeme listemi okumak istiyorum. Bir havuç, bir soğan, bir kabak, bir patates, bir yemek kaşığı salça, bir yemek kaşığı krema, tuz, karabiber ve olmazsa olmaz karabuğday. Ben bayılırım.
1: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Çorba
1: Ne
0: yapıyoruz.
1: çorbası?
0: Bugün tatlı sert bayram çorbası yapıyoruz.
1: Tatlı
0: Hem
1: sert.
0: salçanın verdiği bir tat, sebzelerin buluşması, sonra sumakla
1: O çok
0: beraber
1: severim.
0: birleşince
1: Sumak.
0: ve şimdi soğanım kavrulurken,
1: Yarma gelir mi
0: gel
1: yine?
0: ablacığım yanımda. Hazır şimdi gündemden de konuşurken. Şimdi biliyorsun, sen de bana dedin ki bir şarkı mı söylesen vesaire diye hatta. Şu anda yapay zeka şarkıcılar hakkında ne diyorsun? Şu anda çok var onlardan.
1: Ya evet çok fazla var. Ben saygı duyuyorum ama asla o gerçek olan o
0: Salçayı
1: duyguların
0: da kattık.
1: tadını vermiyor bence ya. Bilmiyorum yani.
0: Yani ben...
1: Ama çok başka bir yere evriliyoruz yani müzik olarak hani teknoloji olarak hakikaten
0: Bence
1: farklı bir
0: iyiye
1: yere
0: gitmiyor
1: ev.
0: bu arada.
1: Ya iyiye gitmiyor evet bence de ama şöyle bir durum var. Hiçbir şey gerçek olan o ruhu aktaramaz yani. Şuradan geçen

0: Bunu bu hayatta gerçekten ikinci kez kullanıyorum bu cümleyi. Yeni
1: Ya.
0: nesilin Sezen Aksu'su.
1: Ay
0: Bak
1: estağfurullah.
0: ama bu bir tını. Bu bir
1: Ya.
0: ses.
1: Teşekkür
0: Yani
1: ederim. Bugün
0: sen
1: bayağı bonuslu bir gün benim için.
0: evet.
1: Bayram gibi bayram oldum
0: Yani
1: yani.
0: aslında sen 80'lerde astrolist olsay mısın? Muhtemelen bambaşka bir bence konuma da erişirdin.
1: Ben bu arada çok isterdim. Bunu böyle hep söylüyorum. Kendi içimde de konuşuyoruz arkadaşlar bazen. Keşke diyorum hani o eskide ben biraz daha büyük biri olsaydım da o zamanlarda bir şarkı söylediğim dönemler olsaydı. Çünkü daha gerçek, daha samimi duyguların, düşüncelerin, insanların olduğu dönemlermiş. Çok isterdim tabii o
0: Sen sahnede
1: 80'lerde.
0: devasalaşıyorsun. Yani sahnede aslında bambaşka bir Sevcan geçiyor. Yani
1: Aşktan.
0: yaşıyorsun ama yani sen bir söndürür derken yani mikrofonu alayım sevgili seyirciler. Şöyle bir alıyor kadın. Yani biraz önceki gibi. Yani şöyle bir yükseliyor.
1: Aşktan
0: Yani
1: her şey ya. İnsan sevince böyle oluyor.
0: ama bu bize geçiyor. Bu gerçek bir samimiyet. Mesela yapay zekada bunu ben hissedemem.
1: Yok imkansız. Bence de mümkün değil yani.
0: Yani ben anlamıyorum. Şimdi ileride ben de klip çıkarıyormuşum yapay zekayla. Gerçekten dünyanın bir türlü hali var. Hatta ne yapalım ablacığım biliyor musun? Birkaç ay sonra belki yaza
1: Tamam.
0: bir stüdyoya girelim senin stüdyona. Stüdyosu bu arada çok güzel. Orada da hani böyle taşlı tuşlu bir aynası var. Onun önünde bir
1: Bir şey.
0: yapay zeka ile bir video
1: Video.
0: paylaşalım. Hatta
1: Tamam.
0: programda yayınlayalım biz
1: Burada
0: bunu.
1: tamam.
0: Evet
1: Söz
0: hatta
1: yapacağız böyle bir şey.
0: şunu
1: Mutlaka
0: göstermek
1: yaparız.
0: istiyorum. Benim gerçek sesim ve yapay zeka sesi. Yani artık yeni nesilde biliyorsunuz ben artık bunda bir şaptı şeker oldu hesabından ben çok sıkkım sıyrıldı. Yani
1: Kesinlikle
0: kadın
1: ya.
0: burada gerçek bir sesiyle şarkı söylerken yani ben şimdi şarkıcılık benim ne haddime? Şimdi şöyle bir gerçek var sevgili
1: Ama
0: seyirciler.
1: maalesef ki artık herkes her şeyi yapar olmadı mı ya
0: Yani ben
1: bu
0: mutfak
1: dönemde?
0: şefiyim. Ben bunun için bir emek verdim. Ben 15 senemi verdim. Hayallerimi verdim.
1: Ya
0: Şimdi ben
1: bir emek, bir
0: işin
1: yolculuk var orada mesela. Kesinlikle.
0: mutfağından geliyorum. Yani sevgili
1: Keşke
0: seyirciler.
1: herkes senin gibi düşünse. Bence herkes.
0: Herkes haddini bilmeli bence. Ben bir Sevcan
1: Aa.
0: daha kıran değilim. Şimdi
1: Ya
0: patatesimi
1: estağfurullah.
0: de
1: Ben de
0: mısırı da
1: bir
0: yıkayayım.
1: Lütfü değilim yani. Olamam çünkü hani senin kadar
0: Estağfurullah.
1: burada başarılı bir aşçı olamam ben yani.
0: Ya kesinlikle bence Sezar'ın hakkı Sezar'a. Yani
1: Kesinlikle.
0: birazcık hak
1: Ama
0: bilmek
1: bence günümüzde
0: gerekiyor.
1: ayaklar baş, başlar ayak olmadım ya.
0: Ay
1: Çok.
0: sorma
1: Değil
0: gerçekten.
1: mi?
0: Bu arada efendim yeni biri aradı beni. Anlatayım da sen yabancı değilsin. İzleyicilerin de yabancı değil. Her şeyi biz izleyicilerimle konuşuyoruz zaten. Şimdi bundan 1-2 hafta önce beni biri aradı. Yapay zeka sanatçılarından.
1: Hı.
0: Neyse dedi hayırlı uğurlu olsun vesaire. Dedi programına gelebilir miyiz? Şarkı söyleyelim. Dedim ki şarkı söyleyebilir miyiz kısmını dedi. Anlamadım. Okey hani şarkı çıkar mısınız? Vesaire. Ancak dedim siz yapay zeka ile söylemişsiniz dedim. Dedi ki artık şu an yeni nesilde böyle.
1: İşte trendi kovalıyor herkes artık.
0: Ancak ben senden sonra oluyor bu. İzlemiş bizim programı.
1: Hı.
0: Diyorum ki biz Sevcan Dalkıran, Sevgim Yılmaz gibi biz sanatçıları ağırladık burada. Gerçek bir sanatçısınız zira siz. Yani bugün Sevcan Dalkıran hayatını, yüreğini, sesini, her şeyini, bütün hayatını ortaya koyduk. Yani ben yayına girerken bile kadın iş arıyorlar efendim. Konsere gelin, konsere gelin. Yani böyle bir yoğunluk da var aynı zamanda. Süpersin. Şimdi bu aşamada patatesimi de ilave etmek istiyorum.
1: Açacağız bir.
0: Evet,
1: Şuradayız ama
0: evet,
1: bunu
0: evet
1: açtım
0: lütfen.
1: ben.
0: Karıştırıyorum. Şimdi bu aşamada tuzunu, karabiberini ilave edeceğim. Ama yapalım bana da bir klip. Bana da ablacığım.
1: Yapalım ya,
0: Yani
1: sana da
0: lütfen.
1: yapalım. Sen de
0: Hatta
1: eksik kalma
0: evet
1: Gülsüm.
0: gerçekten biz senle
1: Bence.
0: kol kola girelim hatta ablacığım
1: Tamam.
0: gel. Efendim
1: Tamam.
0: biz gidiyoruz turneye.
1: Turnelere
0: Gelin hatta
1: gidiyoruz.
0: turneye gidiyoruz
1: Konserlere
0: biz.
1: gidiyoruz. Pit
0: Efendim biz
1: atacağız
0: Allah Allah
1: birlikte.
0: turneye gidiyoruz. Çok yakın her yerdeyiz. Çıkın çıkın gelin bacım. Yani bizim neyimiz eksik efendim yani. Bir ben eksiğim zaten piyasada
1: Ya
0: biliyorsun.
1: sen zaten piyasadasın.
0: Sağ ol ablacığım. Müzik. Oraya şöyle karabiberi de verdim. Şimdi suyunu veriyorum.
1: Mis. Çok güzel kokuyor ya.
0: Of of of.
1: Vay.
0: Şimdi ablacığım bakar mısın?
1: İnanılmaz
0: Yani
1: güzel
0: bu
1: görünüyor.
0: yemekteki o tane tane detaylar, bereket
1: Kesinlikle.
0: gerçekten.
1: Kalbini koydum buraya çünkü. Senin kalbin var burada. Lütfü'nün kalbi var
0: Evet.
1: aslında.
0: Hani aslında ben böyle yemeklerde ablacığım sana müsaadenle bunu vermek istiyorum.
1: Geleyim hemen.
0: Evet. Efendim bir kadına da bu kadar mı yakışmaz yani bu kıyafeti ama önceki bölümde hatırlıyorsunuz. Yani bir program bitirdikten sonra o final kısmındayken bir bulaşık yıkamıştı.
1: Ya.
0: Keşke çekseydik. Ya sevgili seyirciler şöyle göstermek istiyorum. Bakın tane tane. İçerisinde çok güzel sebzelerim, soğanın. Aslında soğanın girdiği her şey
1: Çok
0: lezzetli de.
1: güzel. Sarımsak da çok yakışıyor değil mi
0: Evet
1: yemeklere?
0: sarımsak da ben buna koymadım. İsterse koyabiliriz. Ama ben buna pek gerek tercih yok, etmiyorum evet. Şu anda. Ama inanılmaz.
1: Soğansız yemek olmuyor. Soğansız.
0: Kapatalım sadece. Ablacığım lütfen.
1: Kapatalım.
0: Yani sen evde mutfağında bazıları derler ya ben soğanlı yemek yemem yok, ya da yok. Sarımsaksız yemem
1: çok
0: gibi.
1: Çok severim valla.
0: Sever misin? Çok mutfağında severim. Kullanırsın.
1: Hatta şeyi çok severim. Mesela kuru fasulyeyle böyle soğanı şey yaparlar ya bizim orada.
0: Ay, evet.
1: Vururlar böyle.
0: Ama gel, onun lezzeti ama öyle yani.
1: Tuzla böyle bana bandıra bandıra ye beni gibi oldu.
0: Öylesine makbul ama.
1: Çok çok keyifli oluyor.
0: Yani gerçekten bir fırınıma da bakmak istiyorum ben. Of. Gerçekten nefis görünüyor şu an ama biraz daha var. Şimdi ablacığım. Şöyle ocağımıza da bakalım. Kokuyu alabiliyor musun?
1: Biraz da kolonya alacağım.
0: Evet, kolonya. Gerçekten inanılmaz. Sen bir sevcan dal kıran olarak biliyorsun benim ablamsın.
1: Canımsın.
0: Hani dostumsun.
1: Tabii ki.
0: Ama benim gibi gençlere, küçük sevcanlara seslenmeni ben istiyorum. Lütfen sen kamerana bak ve de ki o insanların gözüne, kalbine benim dokunduğum gibi onlara da dokunmayı istiyorum. Sevcan ablaları olarak ne tavsiye edersin? Lütfen kamerana bak ve söyle.
1: Bence hayallerinin peşinden gitsinler. Düşlemeye, umut etmeye ve hep pozitif bakmaya devam etsinler. Çünkü düşlediğin her şey mutlaka ve mutlaka gerçek oluyor. Hayallerini asla peşini bırakmasınlar bence. Söyleyebileceğim en bombastik cümle bu bence.
0: Gerçekten teşekkür ederim. Ben de o kadar hissettim. Ve biz hemen bir mutfağı toparlayalım yine.
1: Tamam.
0: İki elden. Şöyle bir bulaşıkları da Sevcan ablam yıkasın. Ardından tekrar buluşuyoruz efendim.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bre. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22-23-24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelaleönü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
4: Efendim, mutfağımızı topladık. Yine ben Seyircan ablam. O şarıl şarıl böyle taşlı tuşlu elbisesine rağmen o mutfağın başına geçti yine. Dedi ki ablacım lütfen çekil. Ben de hemen bir alırım dedi telimi. Böyle bir güzel çitiledi tabaklarımızda. Tabakları da elleriyle yıkadı gerçekten. Temiz temiz. Ellerine sağlık.
5: Ne demek?
4: Ablacım efsane iki yemek çok hazırladık.
5: Acayip merak ediyorum şu an. Tatlarını çok merak ediyorum.
4: Hemen ben servis yapayım. Önce çorbamızı yapıyorum.
5: Oh.
4: Bakar mısın? Duman üstünde. O tane tane. Şöyle lütfen ben sana servis yapayım. Afiyet olsun. Sen çorbanı yorumlarken ben de hemen kendime minik bir servis yapayım.
5: Biraz sıcak. Ay çok güzel görünüyor.
4: Evet. Şimdi hemen başlamak istiyorum. Tadına bakıyorum.
5: Dur, ben de bakacağım şimdi.
4: Lezzet yok sevgili seyirciler. Gerçekten o salçanın tadı, sebzelerin, soğanın girdiği gerçekten yine...
5: Efsane güzel. İnanılmaz.
4: Ne hissediyorsun ablacığım?
5: Vallahi ellerine sağlık ya. Müthiş yapmışsın yani. Çok güzel olmuş.
4: Beraber hazırladık aslında biliyorsun. Şöyle ben hemen tavuğumu...
5: Bir de içindeki sebzeler olsun falan çok böyle kararınca pişmiş. Çok güzel olmuş.
4: Afiyet olsun.
5: Bayram çorbası. İsmi neydi?
4: Gülümse. Gülümse çorbası.
5: Smile o zaman.
4: Evet, her zaman.
5: Gülümse.
4: Hatta biliyorsun Seda Sayan benim yıllardır içi nokta kalan biliyorsun hani standart. Ya. Hatta şöyle servis yaparken bize senin kamerana doğru bir geçelim. Hatta şöyle yapalım biliyorsun bayrama özel.
5: Smile gülümse.
4: Evet. Efendim şöyle de göstermek istiyorum. Tavuğumuz da efsane, çok güzel kızardı. Şimdi ablam çorbasını rahatça içsin. Sonra tavuk servisine geçeriz. Ben de almak
5: çorba
4: istiyorum.
5: Çok acayip güzel olmuş.
4: Afiyet olsun. Tadı tuzu nasıl? Yorumlar mısın lütfen?
5: Bence çok güzel. Her şey çok kararınca ya. Şimdi... Bazı çorbalar böyle su gibi oluyor. Onu çok sevmiyorum ben. Bu böyle tam orta halli yani. Orta kıvamı. Hallice kıvamında.
4: Ben çorbalarda natural olmasını çok seviyorum. Natural çorba nedir diye soracak olursam. Yani içerisinde ben unla bir yağı kavurup da bir çorba yapmayı sevmem. Normal tavuk suyuna yapacak ya da sebzeler suyuyla. Sebze stok deriz biz. Ben bunu sebze stoktan yaptım.
5: Evet, çok güzel.
4: Hemen tavuğuna.
5: Şunun da tadına bakacağım değil mi şimdi?
4: Evet lütfen. Ben de tavuğuma bakayım.
5: Şöyle bırakacağım şunu.
4: Portakalın da tadına bakmak istiyorum.
5: Portakal.
4: Sanki bir kuzu yeriz ya.
5: Bulgur pilavına bakıyorum önce. Yani pilav altında, pardon, bulgur değil bu. Bulgur değil mi ya?
4: Bulgur.
5: Pardon. Çok güzel. Böyle diri diri. O tam şey, hamur gibi değil mesela.
4: Mesela bunu risotto gibi düşünebilirsin aslında. Normalde ben bunu mutfağımda risotto pirincinden yaparım. Hı hı. Ancak bugün bayram ve evlerimizde hep çok güzel bulgurumuz vardır zaten, biliyorsun. Ondan kaynaklı ben bulgurdan yaptım. Bulguru da çok severim.
5: Şimdi brokoliye bakıyorum.
4: Ben de.
5: Efsane.
4: Sevgili seyirciler.
5: Anne eli değmiş gibi derler ya böyle, gerçekten. O kadar güzel.
4: Yani kalbimizle yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi sen yemeğini yerken o sırada ben sana şunu sormak istiyorum. Hiç bunca senedir televizyon piyasasındasın. Biz biliyoruz. Arka, hem sahne önü hem sahne
5: uzun
4: arkası.
5: Uzun yıllar, evet.
4: Hiç unutamadığın bir anın var mı?
5: Bir televizyon programında canlı yayındaydık böyle. Bir evlilik programıydı. Hı-hı. Canlı yayın işte, stüdyo şefi saydı. 5, 4, 3, 2, 1 yayındayız falan. Ben tabii kablolu mikrofona şarkı söylüyorum orada. Tam böyle işte canlı yayın başladı falan. O anda kablolu mikrofonun kablosu gitti ve kamera bende böyle. Ben söylüyorum ama playback yapıyormuş. Yok oldu birden ses böyle. Falan filan gibi bir şey oldu. Çok komik olmuştu ya. Bayağı gülmüştük yani, ekipçe falan. Bayağı gülmüştük.
4: Ki senin sesin de zaten yüksek bir ses. Hani siz oktav mı diyorsunuz artık sese?
5: Yo, ben aslında mezzo sopranoyum. Böyle şey, orta tonlarım falan daha güçlüdür biraz daha. Öyle sesine, yani. Öyle bir
4: sağlık.
5: Teşekkür ederim. Çok keyifli bir komedi bir andı yani o gün.
4: Çok teşekkür ederim. Tavuğumuzun tadına
5: bakmadım. Tavuğa bakmadım. Lütfen. Bakacağım hemen. Hemen bakıyorum.
4: Aynen.
5: Baksana çok güzel pişmiş ya.
4: Tavuğun zaten piştiğini direkt tek seferde keserek anlaşılabilir.
5: Efsane güzel. Ellerine sağlık.
4: Afiyet olsun.
5: Müthiş. Bayram gibi bayram yani. Bayram tadında böyle.
4: Harika bir saat geçirdik seninle. İnanılmaz. Gerçekten bir saat gibi öyle. Değil. Sanki akşama kadar beraber mutfaktaydık. Böyle bir enerji.
5: Aynı şekilde.
4: Ben son olarak senden rica edeceğim. Kapatmadan önce. Hı-hı. Artık süremizin de sonuna doğru geliyoruz. Yangınım sana. Biliyorsun benim sendeki
5: favori şarkım.
4: Bile bile yürüdüm bu yolları. Yani
5: sen durduramazsın diyor orada.
4: Asla kimse bizi durduramaz. Sizleri de kimse durduramaz diyoruz. Ve ben kapattıktan sonra mümkünse senden arkadaşım, dostum olarak söylemek istiyorum. Efendim, tekrardan bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bugünlük Ocak Demin Var programı bitti. Haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Hayırlı bayramlar. Muhteşemdik. Rabbime şükürler olsun. Bugün de sizlerin karşısına çıkmak nasip oldu. Görüşmek üzere. Evinizde onda kalın. Ocak Yemeğim Var'da kalın.
5: Bay bay.
4: Lütfen ablacığım şarkıyı okursan.
5: Hemen seve seve bu bir dipnot geçeyim. Yangınım Sana 3 versiyon yayınlandı şarkı. Hı hı. Bu alternatif versiyon olacak söyleyeceğim şarkı. Hı hı. Aranjman Emre Malikler yapmıştı. Alternatif versiyonu gelsin o zaman.

0: Motor Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
1: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
0: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler.
2: Set tur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
0: Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
3: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksat'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
4: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alın.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

bulamadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti söz.

0: Tur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
1: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Earthbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
0: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler.
2: Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
0: Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
6: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Karavan deşarjı sunar. Via Karavan.

0: Herkese merhabalar. Senin kanalın Dream Türk'te başlayan program Deşarj. Hanımlar, beyler ve gençler, herkese hoş geldi ve sefalar getirdi. Her hafta popüler isimleri sizlerle birlikte buluşturuyoruz, biliyorsunuz. Hemen hatırlatalım. X ve Instagram'da Dream Türk TV ve Refik Sel Öz olarak bizi takip alabilirsiniz. Melis bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altında yorumlarda buluşuyoruz. Şimdi her hafta popüler isimleri sizlerle buluşturuyoruz. Yaklaşık 2 sezon önce konuğumuzdu. Popüler müzik dünyasına adım attığı dönemlerde bir yıldız doğuyor dedik ve dikkatimizi öyle bir çekti ki çıkardığı şarkılar, video klipler, tarzı, dansı, bunları çoğaltabiliriz. Ve 2 yıl sonra o kadar güzel işler yaparak zirveye doğru tırmandı ki kendisi. Şimdi başarılarını ve müzik hayatını konuşmaya başlayacağız. Baran Mengüç'le birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Valla bomba gibiyim. Senin başarılarını görünce çok mutlu oluyoruz Baran ya. Çünkü ilk geldiğindeki o anı hatırlıyorum da.
1: İki sene.
0: İki sene oldu.
1: 2023 mi?
0: Evet.
1: 2023.
0: İlk böyle güzel şarkılarını bize sunmaya başlamıştın. Evet. Popüler müzik dünyasında biri geliyor alttan.
1: Evet.
0: Ama kim geliyor bu? Böyle bir merak etmiştik ve o dönemden bu döneme çok güzel işlere imza attın, onu evet, söyleyebilirim. Evet. Hem video kliplerinle hem şarkılarınla, dansınla söyleyecek bir lafımız yok zaten.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel işler yapıyorsun. Yine yepyeni bir şarkın. Karaçalı'yla geçtiğimiz haftalarda müzikseverlerle buluştun ama öncesinde yine bizi böyle şaşırttığın, video kliplerine konuşturduğun güzel işler var. Önce son itinle başlamak istiyorum.
1: Karaçalı'dan başlayalım.
0: Evet.
1: Olur. Nasıl başlayalım?
0: Böyle bu taraflara doğru böyle gidelim. Mesela neden video klip çekmedin? En çok
1: neden
0: merak ettiğimiz konu.
1: Neden video klip çekmedik? Şimdi hem zaten Karaçalı sürecinde aslında şöyle. Benim Karaçalı'yı yapış dönemimde Karaçalı ve haricinde ben 4 tane daha şarkı yaptım. Cilvelim çıktıktan 2 hafta sonra veya 3 hafta sonra bilemedin. 4 hafta değil, o kadar değil ama o süre zarfında ben bir kampa girdim. Albüm kampı gibiydi aslında. O kampta bir hafta içerisinde ben 4-5 tane şarkı ürettim. Sonra dedim ki bu albüm olmamalı, bunlar single single çıkmalı. Derken ben Karaçalı'nın tarihini ekibimle beraber koydum. İşte ondan sonraki çıkacak şarkıların da tarihi konuldu tabii ki. Ve o süre zarfında dedik ki Karaçalı'ya bence konserde bir şey yapalım. Live. Çünkü konserlerim başlıyordu o süre zarfında. Dedik ki konserde buna güzel bir klip yapalım. Ve sonra yayınlayalım.
0: O zaman sürpriz bir konser klibi
1: sürpriz
0: geliyor olacak.
1: Ya, tabii ki sürprizimiz
0: zaten
1: var.
0: Zaten konserlerin başladı.
1: Konserler başladı. Aynen.
0: Bir üniversitedeydin.
1: Aynen.
0: Oradaki atmosferi gördük.
1: Çok
0: orada sürprizler yaptın. Milyonlara
1: evet.
0: Bir seslenişin var.
1: Evet.
0: Helal olsun.
1: Teşekkür
0: ya.
1: Ederim.
0: Gurur duyuyoruz seni.
1: Ya,
0: gerçekten gurur
1: duyuyoruz.
0: Yani çünkü böyle başarılı gençler sektörde güzel işler yapınca biz çok mutlu oluyoruz. Çünkü son dönemde müziğin kirlendiğini hissettiğimiz bir şey zaman
1: evet,
0: bu zaman belki
1: evet,
0: de.
1: Evet.
0: İşte artikülasyonu bozuk arkadaşlar, yapay zekayı kullanıyorlar. Onu
1: evet,
0: onu bir harmanlıyorlar böyle bir popüler olma çabası içerisinde ama sizin gibi böyle müziğe değer vermiş ve kıymet vermiş genç arkadaşlarımız her zaman başımızın tacı. Ve çok da iyi işler yapsınlar bence.
1: Teşekkür ederim.
0: O zaman live performanslı bir Karaçalı geliyor olacak.
1: Gelsin.
0: Belki de doğrusunu yapıyorsun, biliyor musun? Çünkü şarkı çok güzel.
1: Uh-huh.
0: Şimdi klip de çok riskli, biliyorsun.
1: Uh-huh.
0: Hani sen klibe bir kompozisyon uyguluyorsun.
1: Uh-huh.
0: Kendi hayat yani düşünceni bir kompozisyonunu klibe uyguluyorsun. Ama izleyici o şarkıyla o klibi bağdaştıramayabiliyor. Böyle bir live performans.
1: Aslında şöyle, Karaçalı çok fazla ben bir şarkı. Çok fazla
0: evet,
1: ben bir şarkı olduğu için de klipte bunları yani kendimden ne kadar bir şeyler sığdırabilirim, çok fazla şey sığdırabilirim ve çok fazla şey de günün sonunda çok overdose olur yani. O olacağı için ben de dedim ki bu olmamalı. Hani live performans bunun çok daha böyle sonuçta orada bir kalıba uymak zorundasın.
0: Evet.
1: Bir şeyler yani sahnede bir kalıba uymak zorundasın yani. Klipte buna uymamak zorundasın. Ama işte şarkı da uymuyor ya. Normalde mesela ben şöyle dengelerim. Şarkılarım mesela Cilvelim. Hani bir yapısı var. Evet, çok sınırların dışında. Ama o kadar da değil. Yani bir kalıbı var. Şarkılarım kalıp içinde olur genelde. Ama kliplerde kalıpların dışına çıkarım. Burada Karaçalı'da zaten kalıpların dışındayım.
0: Dışındasın.
1: Klipte de kalıpların dışında olursam hepten artık yani bambaşka bir dünya yaratabilirdim orada. Orada birazcık sakin kalmayı tercih ettim. Çünkü çıkacak, ya önümüzdeki şarkıları da görmeye çalışıyorum. Yani çıkacak iki şarkım var, onlara da klip gelecek.
0: Belki ve güzel bir taktik
1: da,
0: olur.
1: Yani onları da görmek, onları da düşünmek lazım. Çünkü yani bir tane şarkı yapsaydım belki %100 fokusumu verebilirdim ama böyle bölüştürmeye çalışıyorum enerjimi. Ya öyle daha doğru geliyor bana.
0: Güzel de oluyor. Aynen. Ama bize o enerjinin tatlılığın çok güzel geçiyor. Evet. Şimdi Karaçalı olmadığı için bir önceki single'ına dönmek istiyoruz. Danslarıyla çok konuşulan ve böyle gençleri gerçekten peşinden sürüklüyorsun sosyal mecralarda. Evet. O dans figürlerine birlikte. Bir cilbelimi ekranlarınıza getireceğiz. Ardından buradayız. X ve Instagram'da yorumlarda buluşuyoruz.

0: Video klip bir harika. Sosyal medyada özellikle TikTok'ta Baran'ın danslarıyla birlikte halktan çok güzel videolar geliyor.
1: Evet.
0: Bu videoları izlediğindeki düşüncelerini bir öğrenmek istiyorum senin. Çünkü milyonlarca
1: Çok.
0: bir videoyu böyle bir yukarı
1: Sürekli.
0: kaydırıyorsundur herhalde.
1: Valla çok tatlı. Askerden geldiğim an direkt akımı başlattık. Ve o kadar güzel reaksiyon aldı ki çok hızlı bir şekilde akımı yapmaya başladılar. Yani normalde hani akımlar belki belli bir zaman sonra patlar. Benimki çok hızlı patlama yaşadı. Ben daha akımı çıkarttığım gibi herkes dans challenge yapmaya başladı.
0: Peki şarkının iyiliği mi yoksa akım mı? Bu son
1: Beraber,
0: dönemde
1: beraber.
0: pik yapıyor şarkıyı.
1: Kesinlikle ikisi de birbirini besliyor. Yani sadece cilvelim dans challenge'sız da çok güzel bir şarkı tabii ki. Ama dans challenge da eklenince işin içine bence o asıl büyü orada. Çünkü yani ben bu şekilde dans edebiliyorum bu şarkıya. Hadi siz de katılın bana demek aslında bu yani.
0: Çünkü
1: Hani bu şarkıda böyle dans ediliyor demek aslında yani.
0: gençler aslında çok ciddi takip ediyor.
1: Evet.
0: Bakıyorum mesela etrafa giydiğin kıyafetler, yaptığın hareketler ve o video kliplerdeki uyguladığın o koreografiler gençlerin çok beğenisini
1: Evet.
0: topluyor ve bunun için de çok ciddi çalıştığını biliyorum dansla ilgili. Günde
1: Ya
0: her gün dans ediyor
1: şöyle,
0: musun?
1: şu sıralar konser takvimim yoğun olduğu için her hafta fix 2-3 kez provam oluyor. Dans provalarım. Çünkü yani çok fazla şarkı okuyorum sahnede. Ve o sahnelerin en az %80'inde dans etmeye çalışıyorum. O yüzden şu an provalarım arttığı için tabii ki çok sık yani dans ediyorum. Bir hafta, her gün etmem ama bir hafta içerisinde en az 2-3 kez ederim yani.
0: Harika. Valla yakışıyor da sana.
1: Teşekkür
0: Kliplerde de
1: ederim.
0: çok güzel uyguluyorsun. Konserde de bunu başarmak çok büyük bir marifet. Çünkü hem şarkı söyleyip hem dans etmek iyi
1: Zor.
0: bir performans gerekiyor. Yani diyaframını iyi kullanman
1: Evet.
0: gerekiyor. Bunu en iyi şekilde yapıyorsun ki insanlardan çok güzel bir alkış alıyorsun. Şimdi bu güzel iki şarkıyı çıkardın ama bundan sonra da gelecek olan şarkıların var. İşte o albüm dediğin dönemde tek tek çıkarmaya başladın. Biraz onlardan da bahsetmek istiyorum. Aslında şarkıların tamamını dinledim. Bir şarkı var ki aslında Baran Mengücü'nü tekrardan böyle kariyerini daha yukarı sıçratacak bir şarkı diyebilir miyiz o şarkı için? İsim verelim mi bu
1: Deriz.
0: arada?
1: Kıyamam. Büyük ihtimal kıyamam olacak
0: Ekip de
1: adı.
0: çok ama
1: Aynen.
0: şarkıya çok böyle bir heyecanlılar. Mesela
1: Çok
0: şarkıyı bana
1: heyecanlılar.
0: attıklarında dinletirken özellikle kıyamamı dikkatli dinle falan böyle bir yorum yaptılar.
1: Aynen.
0: Şimdi üçü de çok güzel
1: Evet,
0: zaten.
1: evet.
0: Hani Baran Mengücü hissediyoruz o şarkılarda. O şarkıları yazarken ki bir hissiyatını öğrenmek istiyorum. Özellikle Kıyamam'dakini.
1: Ben mutsuz olduğumda şarkı yazamıyorum. Herkes öyle yapar. Ben onu yapamıyorum. Mutsuz olduğumda benden şarkının şeysi gelmez. Asla gelmez yani. Çok mutluysam ve gerçekten bir şeyler yolunda gidiyorsa ben çok iyi şarkı yazarım. Ve yani o da bir hafta içerisinde 5 tane şarkı yapmıştım mesela. O da bunlardan biri.
0: O
1: O
0: kampa
1: an
0: girdiğin dönemde.
1: kampa girdiğim dönemde bunu yaptım mesela ve o gün şeydim yani. Bugün iyi şarkı yapmak için buradayım. Bugün aslında hit yapmak için buradayım. Hani o kafayla geliyorum oraya. Ve seçtiğim kelimelerden tut hani düşündüğüm şeye kadar çok fazla kendimi ilhama hazırlıyorum zaten. Yani ilhamın gelmesini beklemek değil olay. Bayağı ilhamı bildiğin çağırıyorum yani. Sen gel buraya biz bir şeyler yapacağız gibi bir şey yani. Sonra zaten olan oluyor.
0: Kelimelere takılıyor musun? Mesela bir kelime aklına geliyor. Evet, bu
1: Çok
0: kelime bence bu
1: fazla.
0: şarkıya yakışır deyip öyle mi başlıyorsun şarkılara?
1: Şöyle ilk melodiyle gelişir aslında. Ben ilk melodiyi bulurum. Sonra bir tane söz, kelime bulurum böyle meme ve sonra devam ederim.
0: O
1: Genelde hep böyle olur.
0: kelime de zaten
1: Aynen.
0: milyonları peşinden sürüklüyor. O
1: Aynen.
0: zaman sen de önce beste yapıp sonra şarkı
1: Bazı şarkılarda bu
0: yapanlardasın.
1: arada nakaratlı tılsım vardır. Bazı şarkılarda mesela verse'de gizlidir o tılsım. Kıyamam'da da asıl tılsım aslında verse'ünde gizli. Birkaç cümle var orada. O tılsımla beraber nakarat yürütüyor mesela. Cilvelim'de de mesela nakaratta tılsımı. Hani değişebiliyor yani o.
0: O
1: Çok bağlı
0: tamamen sana
1: kalmıyor.
0: kalmış bir
1: Tamamen
0: durum.
1: aynen.
0: En hızlı yazdığın şarkı hangisi hatırlıyor musun? Böyle bir
1: Cilvelim.
0: oturduğunda, cilvelim kaç dakika ya da kaç saat ya da
1: Vallahi
0: kaç gün?
1: askerde nakaratı bitti onun. Geldim. 10 dakika 15 dakikada
0: Askerlik
1: da
0: yaramışsan o zaman.
1: aynen çok yaradı bana. Herkes bunu diyor bu arada. 15 dakikada da verse'leri falan bitti. paketledik şarkısı.
0: Peki bir şarkının tamamen böyle bittiğini Baran Mengüç nasıl hissediyor? Şimdi mutlaka
1: bitiyor.
0: Karalıyorsundur.
1: Direkt şey oluyor yani işte şarkının A şanı var, B şanı var, nakaratı var ya da işte prekorsu var. O kadar güzel bağlantılar kuruyor ki içinde öyle güzel bağlantı oluyor ki hem kulağı yormuyor hem böyle can sıkmıyor. Tekrar tekrar dinletebiliyorsa asıl demodaki olay aslında bizim mix mastering'in sonunda duyacağımız olay. Bazı şarkılar mesela şey deriz. İşte mix master'dan sonra ne olacak acaba? O şarkı bir yarım yamalak oluyor bu arada yani. O şarkıdan birazcık kaçmayalım da hani tam da olmuyor yani. Ama bazı şarkılar var demoda sanki bitmiş gibi. Öyle duyuyorsun o şarkıyı yani. Diyorsun ki tamam. O Cilvelim mesela
0: Cilvelim öyle miydi?
1: İlk demosunu ben daha geldim askerden bir gün sonra demosunu dinledik. Bitti şarkı yani. Gol. Ben direkt demosunu TikTok'a yükledim.
0: Ciddi misin?
1: Speed up'ını yükledim hatta. Çünkü nasılım biliyor musun? O kadar heyecanlıyım ki. Diyorum hemen vermem lazım bu şarkıyı. Gittim speed up'ını yükledim. Bu sefer oradan diyorlar ki ben niye speed up'ını çıkarmadın? Yani o kadar heyecanlıyım ki hemen yükledim ki yani şu an kendi sound'umla mesela speed up yüklemesem, normal demo yüklesem dengeler böyle şey, mix master'a daha gitmemiş. Hani belli bir proses var orada. O prosesi daha atlatmadan ben lock diye yükledim şarkıyı yani. Ama baktı yürüyor. O sırada ben hemen mix master'ları hallettim. Klibi çektim.
0: O zaman sen de ilk böyle sosyal medyayı böyle tatlı tatlı kullananlardansın.
1: Tabii. İlk yokluyorum yani. Sosyal medyayı yoklarım.
0: Orada hayal kırıklığına uğradığın bir şarkın oldu mu? Mesela böyle çok güvendiğin bir şarkı vardı. Sosyal medyaya yükledin ama sonrasında istediğin bir güzel geri dönüş olmadı.
1: Bence Ayyaş daha fazla patlayabilirdi. Sosyal
0: daha
1: medya.
0: Nasıl patlayacak?
1: Yani daha fazla olabilirdi.
0: Paran.
1: Mega olabilirdi.
0: O dönem yok, sizle mega olabilirdi. Sizle kalktık.
1: Öyleydi ama mega olabilirdi. Şu an evet yani Ayyaş en peak şarkım benim. Hatta en patlamış şarkım.
0: Evet. Çünkü ama o dönemi çok iyi hatırlıyorum.
1: Patlama dönemlerini bak o kadar iyi ayırt ettim
0: Aralık
1: ki ben.
0: 2023.
1: Ayyaş'ın da çok büyük yüksek bir kesim alıcısı vardı. Ama mesela belli başlı patlamalar var. O patlamaları daha yoğun hissettiğim mesela Cilvelim'de ben Ayyaş'takinden daha yoğun hissettim. Neden bilmiyorum.

0: Sana aşık
1: Evet,
0: olsun.
1: evet.
0: Tutmayalım da koşmaya devam et. O zaman
1: Aynen.
0: 2023 yılına gidiyoruz. Daha doğrusu 2023 yılının son dakikalarında böyle Aralık ayında çıkan bir şarkıydı. Baran ne kadar tam patlamadı dese de aslında ayyaşla yatıp ayyaşla
1: Yetinmiyormuşum
0: kalkıyorduk
1: artık.
0: yani.
1: Allah
0: O zaman video klibi daha çok izleyin, dinleyin, dinlettirin. Şimdi biz sizleri izletelim, ardından buradayız.

0: Dream Türk'te deşarja devam ediyoruz ve Baran Mengüç konuğumuz. Keyif alıyorsun, her şey yolunda.
1: Her şekilde, tabii ki
0: de. Bu arada hemen hatırlatacağım, gelecek olan şarkıları var. Böyle yer yer onları da böyle araya sıkıştırmak istiyorum. Çünkü 2026 yılında Baran Mengüç'ten böyle gol gol gol gol şarkılar duymaya devam ediyor olacaksınız. Şarkılarında ne kadar hayatından izler barındırıyorsun?
1: Çok. Bu gelecek olan şarkı da çok. Ama çok yani. O kadar daha fazla çok olamaz. Yani şu an versem mesela bütün tılsımı kaçacak ama ya, evime kadar şarkı.
0: Ciddi misin? Tamam, şarkı hangi şarkı olduğunu söyleme de insanlar kopya almasınlar.
1: Her şeyi anlatıyorum, her şeyi. Ne varsa anlatıyorum.
0: Allah Allah.
1: Aynen. Her şeye yer veriyorum artık.
0: Peki kaleminde özgür olduğunu düşünüyor musun şarkılarında?
1: Tabii ki. Her şeyi yazabilirim, kalıplara sığmam. Mesela bir sonraki çıkacak şarkımın adı Sarı Kız Hanım.
0: O tam sensin, biliyor musun?
1: Yani...
0: Çok güzel ama. Ayşen de
1: daha fazla nasıl söyleyebilirim yani?
0: Peki şimdi böyle bir müzik kariyerin var. İlk çıktığın dönem ve şimdiki Baran Mengüç. Bu dönemi böyle birkaç kelimeyle bir değerlendirsen, kendine puan versen kaç puan verirsin başarı anlamında?
1: Hmm. Yani bu sene mi genel? Yani
0: genel anlamda. Hani çıktığın yıl Baran Mengüç.
1: Tamam.
0: Şimdi geldiğin nokta da burası. 2026. Aha. Çok büyük yol kat ettin.
1: Evet.
0: Tabii mutlaka aralarda böyle inişler çıkışlar olmuştur.
1: Bir 3 senemiz var.
0: Yani birçok sanatçı da böyle inişler çıkışlar
1: evet.
0: oluyor ama ivme böyle yukarı doğru
1: yani
0: gidiyor.
1: Yani şöyle 3 senemiz var tabii. Bence ben çıkışımı her zaman Ayyaş gibi görüyorum. Onun öncesi böyle sanki hazırlık tempo gibi böyle. Hı hı. Çünkü zaten daha kendimi bulamamıştım. En son hani böyle buldum dediğim an Ayyaş işte.
0: Bulamamış olduğun klipler mi, bizi izlettiğin klipler?
1: Hangisi?
0: Çok güzel klipler Ayyaş öncesinde de var.
1: Ayyaş öncesi tabii ki.

0: Güzel denge,
1: Yani.
0: güzel bir klibim var mesela. O çok tatlı bir şarkı, çok seviyorum. Onlar benim bayağı çocukluğum ya. 18-19. 18 yaşında falandım yani. Aa, yeni giriyorum hani. Ama Ayyaş kilit, hani başlıyorum dedim yani. Ayyaş'tan sonraki mesela Ayyaş senesi zaten sonlarda, aralıktı, ben direkt 2024'ten başlatayım aslında. 2023 sonuydu çünkü.
1: Evet.
0: 2024 senesi benim için şöyle bir seneydi. Ben varım, ben buradayım ve ben bir şeyler yapıyorum dediğim bir seneydi. O sıra mesela 2024 yazı Ara Sıcak yaptım ben. Ara Sıcak diye bir şarkı yapmıştım, çok
1: Ne
0: tatlıydı.
1: güzel bir klip
0: Aynen,
1: ama.
0: Dayanamam diye bir güzel bir klip yapmıştım. Güzel bir şarkı yapmıştım. Ya onlar mesela benim için çok değerli. Bayağı böyle hani Baran Mengüç'ü Baran Mengüç yapan tatlı işlerden diyebilirim. 2025'te zaten albümüm çıktı, Çay Karam. Avara albümü çıktı. Çay Karam zaten benim yine kırılımım. Çok seviyorum onu da. Zaten 2026 dediğimiz olay cilvelim
1: Zaten
0: yıktı
1: cilvelim
0: geçti. Bence 10
1: zaten.
0: üzerinden mi değerlendireyim? 10
1: Evet.
0: üzerinden 7'yim bence şu an. Çünkü daha da gelecek. Daha tepelere geleceğim yani daha.
1: Puanın biraz kıt. Bence 8 falan olabilir. Çünkü başarı
0: Son
1: güzel.
0: ya ben her zaman böyle mütevazi bir yerde olayım. Hani böyle
1: Halk beni puanlasın.
0: halk puanı mı yapıyorsun? Ya 10'da 7 iyidir ya. Çünkü daha iyisi geleceğini bildiğim için daha iyisi gelecek. Kendimi
1: Şimdi
0: sınırlandırmayacağım
1: izleyicilere
0: yani.
1: de merak ettirdik ama gerçekten takip edin. Bu arada Spotify'da da kataloğundaki tüm şarkıları da dinleyebilirsiniz Baran Mengüc'ün. Oradaki başarı da zaten her geçen gün katlanarak yukarı doğru çıkıyor. Şimdi az önce şey demiştin, cilvelimin başarılı olacağını hissediyordun.
0: Evet.
1: Yazarken de hissettin, çıkardığında da halk tarafından gelen güzel sonuçları gördün. Hiç böyle kariyerinde yani neden bu şarkıyı çıkardım dediğin bir şarkın oldu mu? Ya da seni hayal kırıklığına uğratan bir şarkı oldu mu?
0: Neden çıkardım dediğim oldu ya. Hesap
1: Verir
0: kitap diye bir
1: misin?
0: şarkım var.
1: İsim, hesap kitap.
0: Senelerdir dinlemem o şarkıyı.
1: Neden?
0: Bilmem. Yani niye çıkardığımı hiç bilmiyorum. Senelerdir de dinlemem yani.
1: Bu arada
0: Niye
1: slow bir
0: çıkardığımı bilmiyorum.
1: şarkı.
0: Evet,
1: Bilmeyenlere
0: slow bir
1: hemen
0: şarkı.
1: hatırlatayım
0: Aynen.
1: ama klipteki mesela tarzın.
0: Ve ondan öncekilerdi mesela. İlk üç şarkım keşke olmasaydı.
1: Ay, ilk üç şarkında mesela
0: Keşke
1: iyi
0: olmasaydı.
1: hatırlattın. Orada çok farklı bir tarz var
0: R&B
1: aslında.
0: yapıyordum. Bir de
1: Evet.
0: şeydim ya. Böyle toy, çocuk. Hani böyle yapıyor bir şeyler. Öyle biriydim yani. Keşke olmasaydı. Onun dışındakileri seviyorum. Bakayım, bir düşüneyim. Evet, seviyorum. Hesap kitap ve ilk üç şarkım dışındaki bütün şarkılarımı seviyorum.
1: Belki de şey yaparsın Baran ya, onları bu zamanın
0: Yapmam.
1: soundlarıyla ha, o kadar yıldım. Aa.
0: Yapmam.
1: Peki. İstemiyor. Yapacak bir şey yok.
0: Sakın gidip onu dinleme.
1: Şarkı patlıyormuş şimdi. Sen böyle dedin ya. Olabilir. Burası
0: Alakasız duruyor.
1: Türkiye
0: Sonra benim
1: biliyorsun
0: en sevdiğim
1: ya.
0: şarkı haline geliyor. Hesap kitabı en çok sevdiğim şarkı.
1: Simlerde bir patlama yaratılmış. Ay yaşı
0: Sonra hikayesini
1: cilvelimi
0: anlatmaya başlıyorum değil mi? Şöyle bir anda yazdım bunu.
1: Aslında çok güveniyordum
0: Ay
1: ama
0: aslında çok
1: patlaması için bunu uğraşmıştım
0: Aynen.
1: diye. Şimdi müzik dünyasında senin gibi çok genç arkadaşlar var. Ve çok da güzel işbirliklerin oldu. Mesela en son yaptığın galiba Selin'di değil mi?
0: Evet.
1: Onun dışında var mıydı
0: Ediz
1: birliktelikte?
0: var.
1: Ediz var.
0: Bir de ilk üç düetimden biri Eftal'le Yağcı'yla var.
1: Ha, Eftal Yağcı'yla
0: Evet.
1: var. Şimdi bu kadar başarılı genç arkadaşlar var. Genç bir solistsin. Bir önceki dönemden birileriyle böyle bir meç olmak ister misin? Ters köşeye ama böyle gerçekten
0: Çok
1: Türk
0: isterim
1: halkının
0: ya.
1: da şaşırtacak bir
0: Kesinlikle.
1: tarz.
0: Çok isterim.
1: Var mı aklında öyle biri?
0: Aklımda yok. Hiç yani şu süre zarfında hiç kafamda şey yok. Hani böyle düet yapsam kimle yapardım diyebileceğim bir şey yok. Bence biraz enerji işi çünkü o. Hani bir şarkı onu hissettiriyorsa ona gidersin gibi. Selin de mesela böyle oldu. Ben Selin'i duydum yani kulağımda. Dedim
1: Ama
0: Selin
1: yakın
0: girmeli
1: arkadaşsın,
0: buna.
1: değil mi?
0: Yakın arkadaşım Selin bayağı. Sonra gittim direkt yaptık şarkıyı. Ve hani öyle olmalı bence şarkılar. Şu an olsa yani isim versem onun için bir şarkı gerekiyor. Hani iki isim yan yana buluşup bir şarkı yapması gerekiyor vesaire vesaire. Çok proses ve yoğun bir süreç o. o sürece ayıracak şu an gerçekten vakit yok yani.
1: Hayır, belki şarkılarını yaparken hani onu da böyle bir tınlıyor olabilirsin ya.
0: İşte tınladığı zaman doğru isim. Şu an tınlamıyor. Şu an çok ben tınlıyorum ya. Aynen. Yani birini duyamıyorum yani. İstesem de duyamıyorum.
1: Belki bir ters köşe
0: belki
1: bir şey gelir.
0: Belki ters köşe gelir yani. Neden olmasın? Ben istiyorum.
1: Olabilir yani. O dönemin en popüleriyle...
0: Tabii tabii, neden olmasın?
1: Şu dönemin en popüleri Baran Mengüç bir araya gelip...
0: Çok süper olur
1: hatta. Harika bir şey olur. Aynen. O zaman şimdi Selin'le düetinizi getirelim ekranlara. Ardından burada olacağız.

0: Şimdi son dönemde çok böyle konuşulan bazı olaylar var. Mesela şimdi sen müziğini yapıyorsun ve gerçekten çok başarılı müzisyenlerle de çalışıyorsun ama tek tuşla müzik yapanlar var ve son dönemde gündemde de bu çok fazla konuşulur olmaya başladı. Yapay zeka korkutuyor mu seni ilerisi için? Çünkü bazı sanatçılar hani kendi bacaklarımıza sıkıyoruz diyor, açıklamalarda bulunuyorlar. Çünkü sesi kopyalıyor, sesi değiştiriyor. Her şey biraz daha böyle basite indirilmeye başlandı aslında müzikte. Ben bir dinleyici olarak önce şu fikrimi söylemek isterim. Evet, var. Dijitalde de bir pik yapıyor, sonra düşüyor. Onları da görebiliyoruz ama duygu var mı desem, duygu bence yok.
1: Yok canım.
0: Hani sizin birebir o canlılığınız daha güzel ve daha keyifli geçiyor. Yani ben dinlerken keyif alıyorum en azından. Mutlaka izleyici de öyledir. Genç bir arkadaşsın, yolun çok başındasın ve koşarak yukarıya doğru çıkmaya devam ediyorsun. Bu düşünceni merak ediyorum ya.
1: Ya şöyle, bence yapay zeka dediğimiz olay günden güne daha da büyüyecek bence. Ya ama bence müzisyenleri bilmiyorum çok da korkutmamalı ya. Çünkü halkımız da görüyor yani bunu ve anlıyorlar neyin ne olduğunu. Hani sonuçta yapay ve zaten başta yapayı duyduğunda zaten ön yargıyla başlıyorsun o şeye.
0: Evet.
1: Dinliyorsun, dinliyorsun sonra bitiyor. Çünkü o duyguyu arıyor insan yani. Yapay zeka dediğimiz şeye istediğin kadar vokal triklerini yaptırt. O duygu yoksa ya o duyguyu yansıtamıyor yani bir şekilde biz de şahit oluyoruz. Bazen biz de deniyoruz. Hani sonuçta birkaç program çıkıyor. Müzisyen olarak diyoruz ki bunlar ne, bunlar ne bakıyorsun. Ve kesinlikle o duygu yok yani. O duyguyu da insanlar yakalayamadıkça yapay zeka günden güne sadece tükenecek yani. Şey olmayacak, o kadar büyümeyecek konu. Ben o kadar kafaya takmıyorum o muhabbeti.
0: Çünkü bu kadar güzel klipler çekip, maliyetli klipler de çekiyorsun bu arada. Prodüksiyonu kuvvetli klipler çekiyorsun. Şimdi seni böyle bir tarıyorlar. Yapay zekalı klipler de böyle çok konuşulmaya başlandı artık. Yani benziyor mu? Benzemiyor.
1: Bazı konularda bu arada yapay zekayı doğru kullanabilirsen önün çok açılır gibi görüyorum bazı konularda ama mesela klip dediğimiz olayda yani yapay zeka dediğimiz olay bir FX yapıyorsa bir şey yapıyorsa tabii ki ondan yardım alacaksın bence yani klip konusunda. Müzik konusunda demiyorum ama. Yani müzik konusunda ben bilmiyorum ben almayı çok doğru bulmuyorum. Ben çünkü bir, ya öyle çalışma stilim öyle değil. Ben bir şey oluyor ben geçen mesela dün şarkıyı bitirip normalde export atmam gerekiyor. Menajerime. Dedim ki ben canlı çaldırıyorum buna. İletişime geçer misin Özdemir abiyle falan. Ut çaldırdım. Direkt bugün bitirdim falan. Hani yani öyle
0: O
1: oluyor. Normalde ne olur mesela? Gidersin bir programa atarsın.
0: oradan
1: oradan halledersin. Ben sevmiyorum onu.
0: Ama işte yaptık işler de bu kadar başarılı olup keyifli de geri dönüş oluyor
1: tabii canım.
0: Bence.
1: Yani şey var çünkü o adam yani çalarken kendi ruhunu katıyor oraya yani. Ki bunu hissettiriyor bize.
0: Şey geldi aklıma şu anda. Hani yetenekliysen yapıyorsun, yapay zekaya
1: Evet, yaparsın direkt. Niye yapamayasın?
0: Yani
1: Çok da, bu arada çok da
0: yeteneksizsen...
1: uzun bir şey değil yani. Çok uzun bir süreç değil bu. Bir gün içerisinde bunu halledebilirsin.
0: Değil mi?
1: Aynen.
0: Yani şu an biz bile şarkıcı olabiliriz yani. Ama herkes bence işini yapması gerekiyor
1: Bence
0: ve...
1: herkes işini yapsın ya.
0: Bence de yani herkes işini yapsın.
1: Deniyorsalar tabii ki denesinler, şey yapsınlar ama yani... Zor ya, o kadar kolay değil yani. Ben kolay olduğunu düşünmüyorum. Kendim
0: Müzik
1: için.
0: dünyası sence kolay mı? Çünkü biliyorsun, küçüklüğünden beri aslında müziğin içindesin. Tam anlamıyla profesyonel hayatına geçiş yaptığında hayal kırıklıkların oldu mu?
1: Tabii.
0: Yani ben böyle hayal ediyordum, aslında böyleymiş.
1: Tabii
0: Yani
1: canım
0: çok
1: yani birçok şeyle
0: şaşırdım.
1: karşı karşıya kalıyorsun yani. Sektörün yani güzel şeyleri de var, kötü şeyleri de var. Hepsine maruz kalıyorsun. Kendin için de doğruyu bulmak zorundasın ya, o yüzden hata da yapmak zorundasın. Hata yapmadan doğruyu çok zor görmen yani.
0: Yaptım öyle büyük bir
1: Çok zor.
0: hata.
1: Çok büyük bir hata yapmadım. Çok büyük bir hatam belki güvenmek falan olabilir yani. İş dünyasında olabilir hani. İnsanlara mal olan, insanların çok gördüğü bir şey değil de benim kendi dünyamda olan müzik adına hatalar olabilir yani. Onun dışında böyle sersemledim diyebileceğim bir şey yapmadım. Ki yani Allah'a şükür ekibim, yapımcılarım çok iyi kalpliler ve hani gerçekten abim, ailem diyebileceğim insanlar.
0: Ama çok iyi yönlendiriyorlar mesela.
1: Yönlendirme stilleri hani böyle nasıl başladıysam öyle devam ediyor. O yüzden nazar değmesin, hala böyle koşmaya devam ediyorum kendi ekibimle beraber. İşte şu an yani ilk başta mesela biraz böyle ben de adapte olmaya çalışıyordum hayatın içine. Ya bu hayatın içine ben de adapte olmaya çalışıyordum.
0: Ama aslında adapte değil miydin yani? Sonuçta müziğin içinde büyüdün işte.
1: Öyle olmuyor, öyle olmuyor.
0: Profesyonel hayata geçince mi farklı oluyor?
1: Profesyonel hayata geçtiğinde öyle olmuyor.
0: Çünkü yani, büyük bir sorumluluk var
1: değil mi? Çünkü büyük bir sorumluluk var. Bir de böyle ilk başladığın için kendi karakterini tanımaya çalışma evresinde ya bu sarı renktir hani diyemiyorsun. Anlatabildim mi demek istediğimi? Çok da yani karar verdim ve ben buradayım. Acaba sarı mı, acaba pembe mi oluyorsun ve o kararsızlıkta birazcık akıntıya kapılıp hata yapabilirsin. Ama mesela şu an her şeye karar verebilirim. Yani doğruyu yanlışı görebilirim. Neyin beni kötü etkileyeceğini görebilirim. Neyin beni kötü etkilemeyeceğini görebilirim. Bunlar birazcık deneyim gibi görüyorum yani.
0: Çünkü kendinden eminsin.
1: Çünkü kendimden çok eminim artık yani. Kendimden emin olduğum için ne olursa olsun ben bir şekilde doğruyu bulurum kafasında ilerliyorum. Öyle de oluyor.
0: Ve güzel de oluyor. Yani. Şimdi EP'in var. 2025 yılı içerisinde 21 Şubat'ta çıkardığım Avare The Performance diye. Burada iki şarkıya böyle aynı konsepte bir video klip çektin. Şimdi Şahmaran'ı önce ekranına getireceğim. Klip çok basic bir klip ama şarkı yine bizi başka bir diyara götüren harikulade bir şarkı diyebiliriz. İzleyelim, sonrasında devam edeceğiz sohbete.

0: güzel bir EP'di ve EP'nin şarkılarından bir tanesi
1: evet,
0: burada.
1: evet.
0: Düşünüyor musun albüm yapmak? Ya da dünya mesela single'a doğru koşuyor ya. Ama son dönemde Türkiye'de de tekrardan bir albüm yapan isimler
1: Geldi.
0: çoğalmaya başladı. Eskiden bu hiç yoktu.
1: Geldi.
0: Hep tek tek tek tek tek böyle yapıyorlardı gidiyordu. Sanatçının da işine geliyordu. 10 şarkıyla uğraşmaktansa şimdi 10 şarkıyı da insanlara çok doğru bir şekilde sunabiliyorlar. Albüm mü single mı diye sorayım önce sana.
1: Single.
0: Neden? Daha mı kolay?
1: Yok, kolaylığından değil. Asla kolaydan, zordan kaçınmam bu arada. Şu sebepten single'da farklı farklı karakterlere bürünüp Baran'ın bu yönü de var, bu yönü de var, bu yönü de var deyip dönemsel olarak insanları bir şekilde şey yapabilirim. Yani manipüle etmek demek istemiyorum bu arada. Ama yani bu dönem bu karakterimi dinleyin, bu dönem bu karakterimi dinleyin. Hani bu arada müzik karakteri olarak hani birçok sonuçta karakteristik özelliği var müziğin. Bunu da dinleyin, bunu da dinleyin, bunu da dinleyin yapabiliyorum. Ve bunu dönemsel yapabiliyorum single'larla. Ama albümde bence her şey konsept gözükmeli. Ve bir konsept, bir karakterin içinde insanlara bir şeyler sunabilirsin gibi bakıyorum ben. En azından ben böyle görüyorum albümleri. Mesela Avare EP'sinde ben gizemli, avare ve çok gerçek, asıl kalıplara sığmayan çocuk olarak bir albüm yapmıştım mesela. Ve her şarkı birbirine bağlantılıdır mesela orada. Ve böyle albüm yapmak istediğim bir evre şu an gelmez. Şu an çünkü farklı farklı karakterlerimi yansıtmak istiyorum.
0: Yapmak istediğin müziği mi yapıyorsun peki şu anda?
1: Evet. Farklı farklı. Yani ben mesela Cilvelim'le dedim ki Cilvelim'le bak sizi oynatıp dans ettirebilirim. Sonra mesela bir diğer şarkımda dedim ki çok fazla ben olabilirim. Şimdi diyeceğim ki mesela Sarı Kızlarım Çıkacak atıyorum. Ben sizin ailenizin çocuğuyum yani. Bayağı evdeki çocuğum ben yani. Ve buyum. Ya gerçek bu, gerçekten buyum. Ve bunu yansıtacağım. Sonraki şeyde mesela diyeceğim ki hadi bakalım tatile çıkıyoruz. Bodrum'da aç beni dinle. Ya bu
0: Oh.
1: çocuk olacağım yani. Aynen öyle.
0: Süper.
1: O yüzden bu era bu ya. Birazcık böyle gerçekten kendimi ve yaşımı yaşamak istiyorum yani.
0: En güzelini
1: Aynen.
0: yapıyorsun. Ne yapmak istiyorsan onu yap Baran. Ya
1: Evet.
0: insanlara tabii ekibin çok önemli.
1: Yo, ekibim de çok saygı duyuyor bu arada. Böyle şeylerde böyle ben çok absürt bir karar değilse, bir karar alıyorsam kesinlikle hep desteklerler beni yani.
0: Harika.
1: Yani aynı hızda da böyle
0: Ya
1: koştururlar
0: geriye
1: yani
0: dönüp şunu deme. Ya keşke bu dönemde şu yaşta bu şarkıyı yapsaydım deme. Yapmak istediğin her şeyi yap çünkü güzel bir başarı.
1: Evet.
0: Geri dönüşler çok güzel. Halk tarafından güzel sonuçlar alıyorsun. Tebrik ediyoruz seni.
1: Teşekkür
0: Gerçekten çok
1: ederim.
0: tebrik ediyoruz. Şimdi kataloğuna baktığımızda hareketli sayın çok fazla. Bunun bir sebebi var mı? Slow'ları böyle bir
1: Hareketliyim.
0: cımbızla
1: Hareketliyim.
0: seçiyoruz.
1: Çok açıklaması yok ya. Hareketliyim yani. Slow yaşamayı sevmiyorum ya. Bazen olması gerekiyor. Mesela slow'lardan en çok sevdiğim şarkım Yan. Zaten bir tane var en çok sevdiğim. Mesela kitabı saymıyorum ama. Bir tane var yani daha. Ne var ki? Yan var yani. Yan da benim harbiden şey dediğim bir şarkı yani. Bu çıksın. Bu çıkmalı. Arabesk mi? Slow mu? Bu çıkmalı. Dediğim bir şarkı. Hala da dinlerim. Seneler geçse de dinlerim. 30 yaşında olsam, 40 yaşında olsam da dinlerim.
0: Hiç böyle slow şarkı çıkmıyor mu
1: Ya çıkıyor.
0: kalemde?
1: Çok fazla yazıyorum. Hem de o kadar fazla yazıyorum ki.
0: Ha,
1: Ama
0: sen tercih
1: çıkartmıyorum.
0: etmiyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Böyle sakladığın bir hit var mı slow'da? Bir de o
1: Var
0: yönünü
1: var.
0: de
1: Çok
0: görmek
1: çok
0: isteriz
1: fazla
0: belki.
1: var. Çok fazla var. Ama işte zamanı değil. Bir şarkıların zamanı olduğuna inanıyorum. Şu an benim yaşım onu kaldırmaz. Yaşım kaldırmaz onu. Öyle gözükmek istemiyorum.
0: Ben böyle
1: Bir süre
0: mutluyum.
1: sonra birazcık böyle yaş alıp daha böyle oh be biraz dinlenelim dediğim an yaparım tabii ki. Yani. Ama şu an yapmam.
0: Bir
1: Kanım
0: 20 yıl
1: kaynıyor.
0: sonra falan herhalde izleyici.
1: Yok ya. O kadar değil. Çok erken yaşlanacakmışım gibi şu an feedback verdim. Ne zaman hareketliden yorulursam o zaman yaparım.
0: Bence sen yorulmazsın.
1: Ya.
0: Yorulma, bizi de yorma. Zaten
1: Umarım
0: malum insanlar böyle
1: yorulmam.
0: hareketli şarkılar istiyor.
1: Evet.
0: Bize de vermeye devam et.
1: Evet.
0: Güzel şarkılar yazıyorsun. Hiç böyle birine vermek istediğin bir şarkı var mı? Ya da ben bu isme bir şarkı yapmak istiyorum. mutlaka vardır düşüncende.
1: Yani Tarkan'a çok fazla yapmak isterdim tabii.
0: Yaparsın bence. Elinizden sonra çok iyi olur.
1: Geçen benim Karaçalı'yı, videoyu beğenmiş. Buradan da sevgiler olsun ona.
0: Gerçekten.
1: Geçen böyle bakıyorum profilime, işte beğenenlere falan. Bir baktım Tarkan. Nasıl yani? Bir daha bakıyorum, bir daha Tarkan. Bir daha bakıyorum, bir daha Tarkan. Beğenmiş yani. Karaçalı'yı beğenmiş. Ve ben Karaçalı'yı beatini dinlediğimde dedim ki bu Tarkan gibi uçuyor bu dedim. Acayip bir beat. Ben hemen buna giriyorum dedim. Bak manifest işte.
0: Evet. Ama sen bunu
1: kim bilir ne dedi?
0: Geldiğim bir önceki programda da söylemiştin. Çok manifestliyorum.
1: Ben öyleyim ama ben ediyorum. Yemin ederim benim söylediğim şey 5 dakika sonra oluyor. Allah çarpsın. O kadar bununla netim
0: güzel
1: ki.
0: Güzel şeyler şahit. Söyler misin benimle ilgili?
1: Bak Ayşen'le beraber bir kelime ediyorum 5 dakika sonra oluyor. Ne olur söyle ya.
0: Arkadaşlar Baran'a çok güzel bakın. Güzel şeyler söylüyor yani, benimle ilgili Baran.
1: Şey
0: ama hiç
1: onu da
0: olmuyor. Böyle anlatmaya devam ediyor.
1: Yani spiritüel bir adam da değilim yani. Sadece iyi düşünüyorum. Buna çok inanıyorum yani. Sadece kalbim çok iyi düşünüyor. Yani iyi niyetli bir şekilde bir şeyin olmasını istiyorsam ama iyi niyetli oluyor. Senin için de düşüneceğim.
0: Tamam düşün.
1: Güzel ama ne olduğunu düşün. Bilmem lazım.
0: Yayın sonu söyleyeyim. Tamam. Ben sana bir liste veririm için böyle. Çocuk bir daha benimle muhatap olmuyor.
1: Şey diyormuşum. Onu istemiyorum. Onu yapamıyorum.
0: Pekala bu keyifli sohbet bir çay karam yakışır herhalde. İzleyelim ardından buradayız.

0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı. Fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
4: Devam ediyoruz Çaykıram sonrasında. Siz klibi izlerken biz burada kamera arkasında çok güzel şeylerden konuşuyoruz. Baran'a saygım biraz daha arttı. Ben sürekli Baran'a bir şey yazarmışım. Aynen. Baran benim için bunu
5: şunu
4: iste.
5: Isteyebilir
4: benim için
5: miyiz?
4: Şunu iste. Şunu iste.
5: Bir dileğim daha var. Ben için yeşilciyim.
4: Ay çok tatlısın ya, yemin ederim. Stüdyo mu sahne mi?
5: Sahne.
4: Sahnede nasıl bir Baran hayal ediyorsun? Şu anda o Baran'ı hayal ettin mi yoksa daha bir...
5: Ya, yaşadım. Yaşadım. Hayal etmedim, yaşadım. İlk çıktığım daha yani 6 gün önce. Aynen. Ha. Çıktığımda yaşadım hayalimi. İnanılmazdı. O kadar özgür hissediyordum ki. Çok özgür hissediyordum kendimi yani. Her bütün dans mı edeceğim? Yapabilirim. Stüdyoda dans edebilir miyim ben? Hayır. Tamam, bir noktaya kadar edebilirim yani. Dans ediyorsun, kendini izlettiriyorsun, şarkı söylüyorsun, canlı performans yapıyorsun. Orkestranın arkanda dev gibi, dansçıların yanında, seyircilerin önünde muhabbet de edebilirsin istediğin kadar. Daha ne? Biz yani 1,5 saat mi sahne yapıyorsun? 1 saat mi? O an senin abi.
4: Sen bu enerjiyle o dev konserlerde evet, insanların arasında dalarsın bence.
5: Dalarım. Öyle bir yalan açarsalar bana dalarım.
4: Baran'ın şey diye geziyormuşum.
5: En arkada. Sen bir şey istiyor musun? Sen bir şey istiyor musun?
4: Bir bakmışız Baran en arkada tek diyor. Söz mü müzik mi?
5: Söz. Yok. Müzik.
4: Müzik.
5: Evet.
4: İnsanların şarkıyı sevebilmesi için...
5: Melodi çok önemli.
4: Melodiden mi etkileniyorlar?
5: Aa, ben aslında de
4: tam
5: eşit.
4: Tersi düşünüyorum aslında.
5: Bak şimdi, söz yazdım.
4: Beni daha çok etkiliyor.
5: Çok. Bir tane söz söyle bana, kelime söyle. Aşk. Random, at kafadan.
4: Aşk, sevgi.
5: Aşk. Aşk, sevgi. Mesela aşk, sevgiyi çok ilginç bir melodiyle yaptım sana mesela. Aşk, sevgi, aşk, sevgi. Bu şarkıyı sever misin?
4: Hissedersen
5: sevemezsin.
4: Severim.
5: O melodi kötüyse sevemezsin. Ben melodiyi böyle yapıyorum. Benim şarkım bu. Aşk,
4: o
5: sevgi,
4: %50.
5: Aşk, sevgi. Böyle bir şarkı. Sevemezsiniz. Mümkün değil. Melodi çok önemli. Ama normal pop yapalım. Aşk, sevgi. Aşk, sevgi.
4: O zaman %50.
5: O zaman yaparsın bir şekilde. Ya melodi,
4: beni çok ikna ediyorsun.
5: Doğru bugün. Bir melodi varsa o şarkıda, o şarkı tutar.
4: Ayrılık şarkısı mı, aşk şarkısı mı?
5: Aşk şarkısı.
4: Adım hareketli yapıyorsun.
5: Aşk şarkısı. Ben mümkün mertebe övüyorum şarkılarımda zaten.
4: Gece mi gündüz mü sana göre, gece, Baran'a göre?
5: Sabah hiç bana göre değil. Ben gece adamıyım ya. Hiç uyumuyorum yani.
4: Ciddi misin?
5: Baykuş gibiyim. 6'da yatıyorum.
4: Gündüz full uyuyor musun?
5: Yok. Erken kalkıyorum. Az uyuyorum.
4: Az uyuyorsun. Hı-hı. Nasıl dayanabiliyorsun? Tabii genç olduğun
5: hiçbir
4: için.
5: Hiçbir fikrim yok. Buna benim de fikrim yok. 6'da 5'te yatarım. Hiçbir doğru bir örnek değil bu arada, lütfen yapmayın. Beni de teşvik edin ki ben de düzeleyim. 6'da yatıyorum, sabah 11'de 12'de kalkıyorum yani. Çok az uyuyorum ya.
4: Ama şey, şimdi üretken zamanındasın ya.
5: Evet, ürettiğin belki de o yüzden.
4: Ondan dolayı şimdi evet, kafada o milyon sözler şey geziyor dönüyor şu anda, şarkı sözleri. Nasıl çıkıyor bu şarkılar?
5: Milyon tane şey dönüyor kafada tabii ki. Hızlı bir tempoda olduğumda böyle oluyor. Ama geç kalkma.
4: İyi valla. Yani bazı
5: geç yatarım çünkü... deyince şey algısı oluyor değil mi?
4: Kesin akşama kadar uyuyoruz.
5: Geç kalkıyorsun. Yo yani erken kalkıyorum.
4: Başta bir şey söyleyeyim. Şu an stüdyodan geliyor ve evet. Kıta değiştirerek geldi.
5: Vallahi öyle ya.
4: Bu kadar da disiplinli ve bu kadar da çalışkan bir arkadaş.
5: Dün 6'da yattım. Bugün 10'da kalktım.
4: Stüdyoya gittim.
5: Ataşehir'e gittim. Ataşehir'den buraya geldim. Bir de yani yaka değiştirmeyi bırak. Yakanın da bir ötesine geçtim. Burası yakanın ötesi yani.
4: Evet. Biraz uzakta bir de bizim stüdyolar arkadaşlar. Biz Tekirdağ köfte yemeye gideceğiz 5 dakika sonra. Ya o kadar oraya yakınız yani. Ondan dolayı Ataşehir'den evet. Buraya. Wow, çok iyi. Peki tek başına üretmek mi yoksa ekip bir şeyler yapmak
5: ekip.
4: Mı?
5: Ekip işi her zaman iyidir.
4: 5 yıl sonraki Baran'ı nerede görüyorsun müzik dünyasında?
5: Yani 5 yıl içerisinde hayallerime ulaşmam gerekiyor.
4: Şu an ne kadarına ulaşabildin ama?
5: Bence cilvelim çok büyük bir kralımdı. Cilvelim cidden benim hayatımın en kritik kralımı olabilir. Umarım hani bunu katlayacak şarkılar da yaparım ve onlara da böyle kırılım derim. O zaman işte kendimi iyi hissedeceğim.
4: Ama bayağı. Bence geliyor bu yıl.
5: Bence geliyor.
4: Geliyor.
5: Bence
4: geliyor. Analog sound mu yoksa dijital sound mu sana daha...
5: Ben ikisini de harmanlıyorum. O yüzden ikisi de.
4: Sen zaten bütün cilvelimin eskileri mesela çok iyi başı, harmanlıyorsun.
5: Analog geliyor. Full canlı. Sonra dijitale bağlanıyor. Ve her şarkımda böyle. Her şarkımda analog da var, dijital de var yani. İkisi de var.
4: Klibi güçlü şarkı mı yoksa sade şarkı mı?
5: Klibi güçlü şarkı.
4: Ama sen de bunu çok iyi başarıyorsun. O klip temalarını sen mi belirliyorsun? Yani
5: beraber.
4: Şöyle olacak,
5: hep beraber,
4: böyle olacak
5: yani,
4: diye.
5: Yani bazen menajerimle oluyor, bazen yapım ekibimle oluyor, yapımcılarımla oluyor. Bazen dans ekibimle oluyor, bazen koreografımla oluyor. Ama mesela her şarkıda bu saydığım isimlerden böyle döner yani. Hı-hı. Çok sayılı. 4-5 isimle döner bu.
4: Şimdi background'a baktığımızda hep kendin ürettiğin sıfır şarkılar var. Hiçbir cover yok. Bir cover yapsaydı hangi şarkı olurdu Baran'ın hayatında?
5: Kuzu Kuzu.
4: Tarkan.
5: Yani sahnede de zaten
4: şey
5: okuyorum.
4: Bir yakında kesin bir düet gelir arkadaşlar. İnşallah. İyi bir manifestlemiş yine.
5: Yaptım ya.
4: Yani Tarkan beğendi diyor. Kuzu Kuzu cover diyor.
5: Aa, ne diyeyim?
4: Bir bakmışsın önümüzdeki aylarda Tarkan
5: İnşallah.
4: Ve Baran Mengüç.
5: İnanılmaz olurdu.
4: Nasıl bir şarkı hayal ederdi?
5: En iyisini yapardım. En iyisini yapardım.
4: Şu an var mı aklında ya da böyle bekleyen kenarda bak bu Tarkan için uygun dediğin bir şarkı yoksa yeniden yapalım. Mi yazardı?
5: Ben sevmem öyle bekletip aa bak bu şarkı sana uygundu demeyi. Tarkan geliyor yap ya hani.
4: At nakaratını WhatsApp'ına yolla böyle bir şarkı yaptım abi gel okuyalım. Yapar i̇şte öyle gençlerle çok iletişim açık bir adam.
5: Öyle olduğunu düşünmüyorum ya. Ya Tarkan'ın öyle değil. Genel bu işlerin öyle ilerlediğini düşünmüyorum. Yani ben onun için bir şey
4: ama
5: yapacağım.
4: Ama zaten Edis de öyle bir ara Edis seni dinliyor. Yine böyle bir Tarkan gibi iletişim olmamış mıydı? O dönemi hatırlamaya çalışıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum?
5: Yani Edis benim Denge Yok şarkıma denk geliyor.
4: Tamam.
5: Ben iletişime geçiyor. Sonra ben stüdyoda ben Ayaş'ı dinletiyorum ona. Hmm, Ayaş benim şarkımdı normalde ama
4: demek
5: mesela
4: ki...
5: şey dememiştim hani Edis girse ne olur dememiştim. Edis'le tanıştıktan sonra bu muhabbet oldu. Hmm. Aynen.
4: Belki de bak şu anda beğenmeye başladı.
5: Aynen.
4: O
5: ya oraya gidiyor
4: beğendi.
5: İşte. Bize baksana şeyi hesaplıyor. Şey... O zaman
4: oradan
5: şuradan
4: oraya gidiyoruz.
5: 5 gün sonra da yazar. Oraları kovalıyoruz.
4: Peki bu tüm kariyerdeki şarkılarını hepsini ele alırsak bir filmde hangi şarkıyı konumlandırırdın bir film olsaydı?
5: Oo çok iyiymiş. Belli başlı filmler söyleyeceğim. Titanic'te yan çalsın. Yan sen de benim gibi yan. Bakıyor falan.

0: Karayip Korsanları'nda Karaçalı çalsın.
1: Karaçalı.
0: Aynen.
2: Girmesin aramıza Karaçalılar, bizi kül edemez yangınlar, beni deli eder, yine de kıyamam sana.
1: O zaman sonla devam ediyoruz ve yavaş yavaş da programın sonuna geleceğiz.
0: Şey dönüyor. Sen ya, yan dönüyor ya, onu hayal ettim ya.
1: Sen düşün, film gelirse aklına yine Veda'da da yok, şey yaparız.
0: Daha gelmez. O kadar her gücü burçluyum artık.
1: O zaman sonla sizi baş başa bırakıyoruz arkadaşlar.

0: one thing that I've known about Haley.
1: Senin kanalın Dream Türk'te haftanın konuğu Baran Mengüç'tü. Ben çok keyif aldım gerçekten. Yani o kadar eğlenceli ve o kadar enerji bir adamsın ki. Ve o manifestlerin de bize bir ilham verdi yani. Şimdi buradan çıktıktan sonra yazacağız biz de bir şeyler.
2: Tabii.
1: Karalayacağız. Mutlaka. Biz de Tarkan'a ulaşacağız.
2: Hadi inşallah.
1: Ay, çok seviliyorsun. Çok başarılısın.
2: Çok bak,
1: gerçekten
2: ederim.
1: Bunu yürekten söylüyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. Seviyorum.
1: Klibin, dansların, duruşun, tavrın, tarzın o kadar güzel bir gençlere örnek oluyorsun ki bence. Ve gençler de çok güzel bir şekilde seni örnek alıp sosyal medyalarında da zaten o güzel videolarıyla bunlara şahit olabiliyoruz.
2: Evet.
1: Hemen hatırlatalım. Bu şarkıların dışında çok güzel şarkılar da var. Geliyor şarkılar.
2: Geliyor.
1: İsimleri bir daha alalım. Nasıl verdik programda?
2: Sarı Kız Hanım geliyor. Sonra Kıyamam geliyor.
1: Ve çok da iddialı iki şarkı diyebiliriz bu şarkılar
2: hatta
1: için.
2: Hatta sizi vereyim. Selin'le bir tane daha düetim geliyor.
1: Ne diyorsun? Bunu gider ayak söylüyorsun.
2: Gider ayak. Sonda sürprizi ver.
1: Aa, o da bu şarkılar arasında mı olacak yoksa?
2: Kıyamamdan sonra inşallah.
1: Aa, üçüncü şarkı olarak görüyor olacağız onu da. Evet. Yine böyle hareketli.
2: Yine ekibinleriz. Yine ekibinlere geri dönüyoruz.
1: Wow. Kimyanız tuttu Selin'le. Güzel. Harika. Selin'i de çok severim bu arada. Onun da duruşu çok güzeldir ve güzel bir ses rengi vardır.
2: Evet.
1: O zaman Baran Mengüç 2026 yılında çok güzel single'larla sizlerle buluşacak. Hemen kataloğundan tüm şarkıları dinleyebilirsiniz arkadaşlar, takip alabilirsiniz. Bu arada Baran Mengüç olarak sosyal medyadan seni takip ediyorlar.
2: Evet.
1: Orada da nerelerde konser verecek onları görebilirsiniz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
2: Sizi çok seviyorum. Benimle kalın. Ben de sizle kalayım. Öpüyorum sizi.
1: O zaman biz de programı bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Via Karavan deşarjı sundu. Via Karavan.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hedefim, havada karada. Hedefinize geldiniz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
5: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
6: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
7: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
5: Ha, iyi olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
6: Ama gelen giden yok işte.
8: Bu da tamam.
9: Kolay gelsin.
10: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
11: Aslında biz onlara gidiyoruz.
12: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
13: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
14: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

Klipsiz'den, yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsiz'den her pazar senin kanalın Dirim Türk'te.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Hedefinize geldiniz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
5: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dilim Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta klip sizden de müzik dünyasının güçlü seslerinden Servet İnal bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz?
0: İyiyim ben de, teşekkür ederim. Ya sizi tanımaya başlamadan önce aslında bu müzik dünyasına girişiniz nasıl başladı onu merak ediyorum.
1: Müziğe başlamam tabii çocukluktan gelen bir heves. Orayla başladım ama profesyonel adımları 22-23 yaşından sonra tamamen atmış oldum. Ondan öncesi hep eğitimdi. İşte eğitimlerimizi aldık. Gitar dersimiz, ses eğitimimiz. Sonrasında da sahnelerle başlayıp devam etmeye başladık.
0: Peki amatör olarak ilk elinize gitar mı aldınız? Ya da ailede var mıydı bir enstrüman çalan?
1: Şöyle, evet, gitarla başladım. İki tane de dayım müzisyen. Evet,
0: işte bu...
1: onlardan geliyor.
0: Kesinlikle ailede olması çok büyük bir
1: evet.
0: etki. Yani gelen konuklara genelde bu soruyu sorduğum zaman aileden geldiğini söylüyorlar gerçekten. Bu güzel bir şey gerçekten de yani.
1: Tabii.
0: Peki kariyerinin başındaki Servet İnal'la bugünkü Servet İnal arasındaki fark nedir?
1: Büyük bir fark var. O farkı zaten daha da ileriye götürmeye çalışıyoruz. Ya ilk başladığımızda normal kafelerde sahne alarak başladık. İlk 2013 yılında aslında bir şarkım vardı benim.
0: Evet, Yalan Olmuş Aşk.
1: Hayır, ondan
0: daha
1: da öncesi var ama o bir karma bir albümün içindeydi. Tek bir şarkıyla yer aldım. Yalan Olmuş Aşk'ı 2018'de yaptım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki ilk şarkınız nasıldı?
1: Evlenelim diye bir şarkı.
0: Evlenelim.
1: Biraz hareketli tempolu bir
0: var
1: şarkı.
0: Var mıdır onda bir hikayesi?
1: Aslında hiçbir hikayesi yok onun. Öyle besteler yapıyordum. O hoşuma gitti. Ritim olarak da hoşuma gitti. Sonra bu projede yer alır mısın dediklerinde o şarkıyla girdim.
0: Ha, süper olmuş.
1: Evet. İlk profesyonel çalışmam oydu.
0: Ya, ama onun öncesinde de sürekli aslında yazıyordunuz.
1: Tabii.
0: Peki o zaman yeri gelmişken onu da sorayım. Yazarken böyle etkilendiğiniz şeyler var mı? Yani yoksa yaşadıklarınızdan mı, dışarıdan mı etkilenirsiniz?
1: Dışarıdan daha çok. İzlerim, iyi izlerim. Dışarıda gördüklerimi, yaşanmışlıkları kaleme alabiliyorum.
0: Aa, bu süper bir şey
1: evet.
0: ya. Harika bir yetenek gerçekten. Yalan Olmuş Aşk da o şekilde.
1: Tabii
0: değil
1: ki
0: mi?
1: De.
0: Yani bir yaşanmışlığın üzerine yazılmış
1: evet.
0: bir şarkı aslında.
1: Evet.
0: Hikayesini dinlemek isteriz senden.
1: Şarkı İstiklal'i anlatıyor. Taksim'i anlatıyor. Orada yaşanmış bir olay. Yani orada geçen bir ayrılık konusu. Zaten sözlerde şey diyor, yaşanmamış olsun, arkadaş kalalım diyorsun. Bu konunun üzerine ben de bunu kaleme aldım.
0: Ya çok da güzel olmuş. Yani sizin anlatamıyorum diye yeni çıkış yaptığınız bir parçanız
1: evet.
0: var aslında. Çok da güzel olmuş. Ağzınıza sağlık.
1: Zaten şöyle de bir durum var. Aslında ben gerçekten anlatamıyorum. Ya da insanlar anlamak istemiyor. Ben de bu şekilde şarkılarla dile getiriyorum.
0: Şarkının sözleri Akın'a ait sanırım,
1: evet.
0: değil mi?
1: Evet.
0: Ama siz zaten bir şarkı yazıyorsunuz. Yani bestecilik de var sizde. Peki anlatamıyorum parçası sizin kariyerinizde nasıl bir dönüm noktasında duruyor?
1: Anlatamıyorum şarkısı ilk çıktığı günden beri severek dinleyerek severek dinlerdim ve söylerdim. Sahnelerimde çok söylerdim ve çok da istek alırdım. Bir ara hatta adım anlatamıyorum diye çıkmıştı. Ben de en son dedim şarkıyı alayım. Akın'la görüştük. Aldım şarkıyı. Tabii bir iki yıl kadar beklettik hayata geçirmek için. Ondan sonra da kaydımızı yaptık, klibimizi çektik.
0: Peki dinleyenlerden yani şarkıyı tamam sahnelerde söylüyordunuz işte büyük ilgiyle
1: evet.
0: dinliyorlardı ama şarkıyı çıkarttıktan sonra nasıl dinleyicilerinizden bir tepki aldınız?
1: Çok güzel.
0: Çok
1: Tepkiler çok
0: güzeldi
1: güzel.
0: değil mi?
1: Evet. İyi de bir izlenme oranına geldik diye tahmin ediyorum ben. Tabii amacım daha ilerisi. Onun için devam edeceğiz. Gayet de iyi gidiyor.
0: Çok güzel. Önümüzdeki süreçte dinleyicilerimiz neler bekliyor Servet İnal'dan?
1: Şu anda hazırladığımız, çalışmalarını yaptığımız bir şarkımız daha var. Sözleri bana ait değil. Ama çok güzel bir şarkı. Uğur Onur diye bir kardeşime ait sözleri. Onu şu an çalışıyoruz ve çok da güzel, hareketli bir temposu var ama duygusal bir şarkı.
0: Peki size göre kendi şarkınızı yapmak mı yoksa başkasının şarkısını farklı şekilde seslendirmek mi daha önemli sizce?
1: Şimdi bazı sanatçı arkadaşlarım da şey diyor bana sana. Kendi bestelerinden yap diyor ama ben oraya takılı bir insan değilim. Benim bestemi başkası da okuyabilir. Ona daha iyi yakışmıştır. Ben bir şarkıyı duyduğumda hoşuma gitmiştir. Ben onu okuyabilirim. Bence böyle olmalı. Var yine kendi bestelerimden ama mesela o şarkı çok hoşuma gitti.
0: İşte
1: ben onu yapmak istiyorum.
0: Evet, bazıları da risk olarak görüyor aslında kendi şarkını piyasaya sürmeyi.
1: Yani benim için değişebilir yani. Karşı taraftaki şarkı benim daha hoşuma gitmiştir, onu okurum. Başkasına da benim şarkım iyi gelmiştir, o da onu okur.
0: Peki orijinalinden yani yapılmış olan şarkının üzerine tekrardan okuduğunuz zaman onu farklı bir tarzda işte benim tarzım bu, ben bu şekilde okumalıyım deyip onu farklılaştırıyor musunuz?
1: Tabii ki de.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Asıl önemli olan şey o aslında.
1: Evet.
0: O zaman
1: Kendi
0: kısa bir
1: tarzım.
0: o mu bu mu yapalım mı beraber?
1: Tabii.
0: Stüdyo mu canlı performans mı?
1: Canlı performans.
0: Akustik yorum mu yoksa orkestra ile bir yorum mu?
1: Orkestra.
0: İlk şarkını yazmak mı yoksa şu anki şarkını yorumlamak mı?
1: İlk şarkımı yazmak.
0: Duygusal şarkılar mı, hareketli şarkılar mı?
1: Duygusal.
0: Şarkıyı kendi sözlerinle yazmak mı yoksa başkasının sözlerini kendi yorumunla sahnede yaşatmak mı?
1: Bu soruyu tekrar alabilir miyim?
0: Şarkıyı kendi sözlerinle yazmak mı yoksa başkasının sözlerinle kendi yorumunu katmak mı?
1: Kendim yazmam.
0: Kayıt süreci mi yoksa klip çekimi mi?
1: İkisi de.
0: İkisi de
1: Evet,
0: zevkli
1: ikisi de
0: değil mi?
1: zevkli.
0: Peki sizin şarkılarınızda klip çekiminde nasıl geçti? Neler yaşadınız? Çok yani keyifli olduğunu düşünüyorsanız.
1: Anlatamıyorum'dan bahsediyoruz tabii.
0: Evet.
1: Ava'da çektik klibi.
0: Aha.
1: Gayet keyifli geçti. Erkan Nas'la çalıştık. Erken saatlerde gittik. Hava biraz soğuktu ama
0: Zor
1: güzel,
0: da
1: keyifli geçti.
0: geçmiştir.
1: Evet.
0: Yani o işte kostümdür, işte
1: Evet.
0: havanın durumudur falan kötü etkilese bile. Ama
1: Ki
0: kliple stüdyoyu, kayıt sürecini eşdeğer tutacak kadar keyifli demek ki,
1: tabii
0: değil
1: ki de
0: mi?
1: yani şimdi şarkı yaparken stüdyodan sonuç nasıl gelecek? En son onu bekliyoruz. Şarkı geldikten sonra klip. Montajdan sonra nasıl olacak? İkisi bir araya
0: Değil mi?
1: gelince hani evet, değmiş, uğraştığımıza değmiş diyoruz.
0: Devam ediyorum o zaman. İlham almak için gözlem yapmak mı, yaşanmışlıkları şarkıya taşımak mı?
1: Ben gözlemciyim.
0: Gözlemci. Solo performans mı yoksa düet mi?
1: Solo.
0: Hiç düet düşündünüz mü?
1: Düşündüm aslında. Hatta bu yeni yapacağım şarkıda bir düet düşündüm. Ama solo her zaman kendi tercihim yani.
0: Şarkıyı yazmak mı yoksa şarkıyı sahnede hissettirmek mi?
1: Hissettirmek.
0: Hissettirmek.
1: Tabii ki
0: O
1: de.
0: zaman şöyle de bir soru ben eklemiş olayım. Şarkıyı yap yani bir şarkı çıkartmak mı yoksa sahnede olmak mı ya? Yani şarkı çıkartmak mı sahnede olmak mı diye bir soru yönlendirmiş olayım. Çünkü sizde aslında
1: Sahnede
0: sahne
1: olmak.
0: sevdasını
1: Evet,
0: gördüğümü
1: sahne.
0: söyleyecektim ben de. Sahnede çok büyük bir keyif
1: Tabii
0: alıyorsunuz.
1: ki de.
0: Peki orada geri dönüşler nasıl? Sahneler nasıl geçiyor? Eminim ki çok yorucudur.
1: Güzel bir çevremiz var, sevenlerimiz var. Ben de keyif alıyorum. Sahne saatlerimi uzattığım da çok olur bununla beraber. Çünkü keyif alıyorum, o yüzden de uzatırım. İstekleri alırım, hiçbir isteği geri çevirmemeye çalışırım falan.
0: Ya.
1: Öyle de bir yönüm var.
0: Süpermiş. Yani sizin dinleyicileriniz çok şanslı o zaman.
1: Evet.
0: Peki bir soru daha soracağım size. Bu anlatamıyorum parçasını çıkartmaya karar vermeden önce yani bu şarkıyı söylesem mi demeden önce aklınızda başka şarkılar var mıydı?
1: Yoktu aslında. Kendi
0: Ha.
1: yazdıklarım vardı ama bu anlatamıyorum hem aklımdaydı, sürekli aklımdaydı. Hani hep tartıya koydum da anlatamıyorum yapmam lazım demiştim.
0: Çok güzel. Peki şu an müzik dünyamızda aslında çok fazla farklı sanatçılar, farklı müzik türlerinin de olduğunu görüyoruz. Yani çok fazla bir yapı var bu konuda. Siz ne düşünüyorsunuz? Sevdiğiniz müzik türleri nerededir? Şu günümüzdeki müzik türlerinden bahsediyorum tabii.
1: Ya ben pop rock, kendi tarzım da o ve o sanatçıları dinliyorum. Biraz da gündemdekileri değil, herhalde geçmiştekiler.
0: Peki var mıdır
1: Özellikle
0: yani
1: duygusal olarak.
0: idol olarak gördüğüm, işte örnek aldığım ya da severek dinlediğim de olabilir tabii ki. İsim
1: Fethi
0: söyleyebilir
1: Açan'ı
0: misin?
1: çok severim, Kıraç
0: Evet.
1: severim, Haluk Levent severim. Yani birçok isim var tabii. Hakan Altun, Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe.
0: Çok güzel.
1: Bir sürü isim var tabii
0: O
1: böyle.
0: zaman şimdi sizinle çok keyif aldığım bir bölüm bu. Cümleyi tamamla bölümüne geçelim.
1: Evet.
0: Ben size soracağım, siz de cümlenin devamını getireceksiniz.
1: Peki.
0: Müzik benim için.
1: Aşk.
0: Şarkı yazmak beni.
1: Mutlu ediyor.
0: Sahneye çıkmak bana nokta nokta hissettiriyor.
1: Çok iyi hissettiriyor.
0: İlham aldığım anlar genellikle.
1: Gözlemlediğim kişiler.
0: Sözlerimle insanlara dokunmak beni.
1: Çok mutlu ediyor.
0: Kayıt stüdyosu benim için.
1: Sıkıcı.
0: Ha, gerçekten mi?
1: Evet.
0: Ya
1: Kayıt
0: sıkılıyor
1: süreci.
0: musunuz?
1: Şöyle çünkü canlı performans gibi değil. Sürekli şarkının üzerinden geçiliyor, ediyor ya, o sıkıcı geliyor artık.
0: Sıkıcı ve yorucu olsa
1: yani,
0: gerek.
1: 50 sefer aynı şarkıyı tekrarlıyoruz.
0: Canlı performans izlemek bana nokta nokta ilham veriyor.
1: Ha, pardon, canlı performans izlemek
0: bana ilham veriyor nokta nokta. Yani çok ilham veriyor, çok da ilham vermiyor gibi. Evet, veriyor mu ilham?
1: Evet.
0: Ya başkasının canlı performansı.
1: Evet, ilham.
0: Evet. İlk şarkımı yazdığım an nokta nokta hissettim.
1: İlk şarkımı yazdığım an çok keyifli hissettim. Çünkü kendi şarkımı yapmıştım.
0: Dinleyiciyle buluşmak benim için
1: çok keyifli.
0: Müziğin gücü bana.
1: Müziğin gücü bana. Müziğin gücü bana hep destek veriyor. Onunla beraber çok ileriye gideceğime inanıyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Peki bizi gelecekte farklı türde şarkılarla karşılayacak mısınız? Bize farklı türde şarkılar bekliyor mu? Yoksa dediğiniz gibi işte ben popçuyum kıvamında mı devam edeceksiniz? Yoksa farklı şeylerde görüp şaşıracak mıyız?
1: Aslında bu bir sürpriz olacaktı. Madem öyle, şu an açıklayayım ben bunu. Ters köşe geliyor. Pop rock tarzım ama ters köşe biraz arabesk tarzında ya. Gibi ama güncel ritimlerle.
0: Evet, aslında güncelde de bunu çok fazla görmeye başladık.
1: Evet.
0: Bu arabesk çok da güzel oluyor. Ben de çok severek dinliyorum. Hı-hı. Bence şu dönem içinde bazen vardır ya, böyle bir şey çıkar ve devamında fazlasıyla olur ve severiz de. Hı-hı. Yani böyle bir şey patlar. Aynı şey mesela dizilerde de olur. Bir şey çok sevilir ve devamında o tarz diziler çekilir. Hepsi de severek izlenir gibi bir durum. Şu anda da galiba öyle bir dönemdeyiz. O tarz şarkıların sevildiği bir dönemdeyiz.
1: Şair
0: yeni nesil arabesk
1: dediğimiz
0: bir...
1: Dediğim gibi sözlerini yazdığı şair arkadaşım. Hı-hı. Sözlerine çok güveniyoruz. Müziği de çok başarılı. O yüzden dedim yani kendi şarkım olması şart değil. Hı-hı. O şarkıya çok güveniyoruz. Ve bir ters köşe olacak. Birkaç arkadaşı altyapısını da dinlettik. Hı-hı. Beğeniyi aldık. Onların çünkü yorumları önemliydi
0: yine
1: bizim için.
0: Yine bir tekli mi geliyor?
1: Tekli, evet.
0: Tekli olacak.
1: Evet.
0: Hiç albüm düşünüyor musunuz peki?
1: Hayır, tekli olarak gideceğim. Tekli. Yani bu yıl tekli olarak gideceğim. Çünkü birkaç Hı-hı. tane daha yapacağım.
0: Süper. Bu yıl
1: evet,
0: birkaç tane birkaç daha bizi
1: daha
0: bekliyor
1: yapacağım.
0: Demek.
1: Evet.
0: Süper. Peki aralarında kendi şarkınız da olacak mı?
1: Olacak. Evet.
0: Çok güzel.
1: Kendi
0: aslında albüm
1: olacak.
0: Gibi bir şölen...
1: gibi ama parça parça gelmiş evet. olacak. Single olarak gelecek, evet.
0: Peki son zamanlarda bu yapay zeka ile şarkı oluşturma Hı-hı. ya da şarkı sözü yazma gibi olan duruma nasıl bakıyorsunuz? Ya da şarkı yaparken bunları kullanıyor musunuz?
1: Basit bir sistem tabii. Hı-hı. Yok, kullanmıyoruz yapay zekayı ama basit bir sistem. Çünkü var olan şeyi yapıyor aslında yapay zeka. Var olan sesleri kullanıyor. İşte internet üzerinden bulduğu şeyleri kullanıyor. İşte kayıttaki gibi. Basit bir sistem tabii. Emek yok karşılığında.
0: Yani buna bakış açınız
1: sıcak,
0: sıcak bakmıyorsunuz.
1: Evet.
0: Anladım. Kullanmıyorsunuz da.
1: Hayır.
0: Kullananları da. Hoşlanmıyorsunuz kullananlardan
1: tabii, tabii
0: da.
1: Tabii ki de.
0: Değil mi? Peki bu yani yapay zekaya bile şarkı söyletiyorlar şu an ve çok fazla dinleniyor. Hatta Hı-hı. geçen gün sosyal medyada şöyle bir şey görmüştüm. Ya yeni bir şarkı yaptım. Benim şarkımı kimse dinlemiyorken bir sürü insan işte fotoğrafların arkasında yapay zekayla yapılmış bir şarkıyı kullanıyor.
1: Ama çok
0: i̇şte,
1: duygusuz.
0: Diye insanlar yani, severek de dinliyor ama
1: dikkat
0: yani.
1: Dikkat ederek dinliyor musunuz yani? Bana çok duygusuz geliyor. Nameler Hı-hı. yok. His yok.
0: Ya aslında
1: çok
0: bu birazcık belki şarkıcı olmakla yani bu işin içerisinde olmakla alakalı
1: evet.
0: olabilir. Yani şimdi siz bir sanatçı olduğunuz için ya da o altyapıyı, o sözlere çok fazla adapte olduğunuz için o duygu belki size geçmiyor gerçekten.
1: Kesinlikle. Geçen şöyle bir şey oldu. Sahneme gelen misafirlerimizden bir tanesi bir şarkıdan bahsetti bana. Dinler misin dedi. Açtı. Yapay zeka dedim. Dondu kaldı.
0: Anlamadı mesela.
1: Ciddi misin
0: mi?
1: Abi dedi. Ya. Evet dedim. Bu şarkıyı normalde bu sanatçı söylüyor dedim. Hemen sildi. O sanatçıdan indirdi. Ben dedi artık bundan dinlerim dedi.
0: Ya mesela işte gerçekten evet. bazen anlamıyoruz Hı-hı. yani yapay zekadan mı acaba diye. O da çok büyük bir örneği oldu aslında.
1: Evet,
0: bu sorunun arkasında.
1: Gözümün önünde hemen sildi.
0: İşte
1: madem dedi yapay zeka.
0: Bir noktada önemli olan da
1: evet.
0: bu yani.
1: Çok hoşuma gitti o hareketi.
0: Peki sizi seven dinleyicilerinize, izleyicilerinize neler söylemek istersiniz? Bir mesajınız var mı? Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızı da alalım şu kameraya doğru.
1: Hı hı. Sizleri çok seviyorum. Çünkü sizlerle beraber bu yolda ilerleyeceğim. Bunu biliyorum. Güveniyorum. Sosyal medya hesaplarım Servet İnal Müzik. Beni takip ederseniz, desteklerseniz de çok sevinirim.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.
1: Ben de teşekkür ederim. Ağırladınız beni. Sağ olun.
0: Klip sizden tüm hızıyla devam ediyor. Kıbrıslı güzel sanatçı Melek Erdil'den yepyeni bir tekli geldi. Söz ve müziği de kendisine ait. Şimdi Dream Türk ekranlarında.

hafta klipsizliğinin sonuna geldik. Biz her cumartesi pazar saat 18'de Dream Türk ekranlarındayız. Eğer siz de stüdyomuza konuk olmak isterseniz bizlere klipsizden Instagram adresinden kendi bilgilerinizi ve klibinizi yollayabilirsiniz. Bu hafta bu kadar. Hoşça kalın.

0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Setur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
6: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
5: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Kolay gelsin.
5: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Setur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
8: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
7: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
9: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com.
10: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
11: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, ben Onur Kırış. Her zaman olduğu gibi yine geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağımız DreamOn'la karşınızdayım. Bugün açılışımızı üzülmedim ki diyen Semicenk yapıyor.

Listemizin tam ortasına geldiğimizde ise gerek sesiyle, gerek güzelliğiyle her zaman takdir toplayan Derya Ulu'yu görüyoruz. En yenisi Hani ile 5 numara.

Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden Hande Yener ve alternatif müziğin dikkat çeken grubu Madrigal'in ortak çalışması Ego bu hafta 4 numarada karşımızda.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Setur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
4: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
3: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Hedefinize geldiniz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
5: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
7: Sigortam Net. Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
8: Setur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
9: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Worldbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
8: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu. Yorgun ama kırgın sonlu.

0: Tur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
1: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
0: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler.
2: Tur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
0: Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
3: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
4: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
5: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
3: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
4: Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
12: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
13: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikram ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
2: Setur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
3: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
2: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler.
4: Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
2: Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Dan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Dan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gülsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Thinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: FETÖR Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
4: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Work bomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
3: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. FETÖR güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

gergin. Sempani başlasın, ol spiker tamam ama sus dingil. Kaç paralık bir adamsın, hesaplıyor abaküs bir bir. Tutmuyor yaşı hiç bilmiyor, B.A. Baraküs kim? Bir kere de gönülden bir baksan ve de bir kenara bıraksan kavgayı. İki kere iki ceza eder net ama ne diyor sana olsun albayım. Bu bir yeni temaşa, sen hemen in aşağı, bu nasıl müdafaa kalkayım. İkide bir günahlarla ya da sevaplarla yine bırakmam yazmayı. Giden gitti yine kalan kaldı ve de plan belli, bozuk olan koptu, kara kalem çizdi, kapı kapanmazdı. Hemen avı bulan avı kapıyorsa ne yapalım. Karan parça kuru sıkı tabanca, sırtıma bir kanca, şunu dedi filanca, bunu dedi falanca. Kazarım anca canla başla sabah akşam, hep bağdayım.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracınız sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
2: Setur Yurtdışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
3: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
2: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta yepyeni bir Top 20 listesiyle karşınızdayız. Hazırsanız geri sayım başlıyor. Listemizi 20 numaradan Linet'le açıyoruz. Geçtiğimiz hafta 18 numaradaydı. Bu hafta ise 2 basamak geriledi Meğerse parçasıyla ve 20 numarada bu hafta.

geldik 19 numaraya ve The Diplomat grubunu görüyoruz. Yalan parçasıyla bu hafta listemizde iki basamak geriliyor ve 19 numaraya yerleşiyor.

Biz 18 numarada bir yeni giriş karşılıyor. Zeynep Bastık'ı görüyoruz. Yazın habercisi yeni bir tekniğiyle karşımıza çıktı. Misafir bu hafta listemize 18 numaradan giriş yaptı.

Listemize yine bir yeni girişle devam ediyoruz. 17 numarada bizi Zeki Arkun ve Simge ikilisi karşılıyor. Yeni bir parçasıyla bir araya geldiler. Sürpriz bir düetle karşımıza çıktılar. Ve albümün de ikinci teklisi olarak karşımıza çıktı. Yeni biri bu hafta listemizde 17 numarada.

16 numarada bizi Hande Ünsal karşılıyor. Geçtiğimiz hafta 15 numaradaydı. Bu hafta ise bir basamak geriledi Halim parçasıyla. Halim parçası aynı zamanda albümle de aynı ismi taşıyor. Bu hafta listemizde 16 numarada.

Geldik top 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin son yeni girişi Ajda Pekkan ve Manifest. İki farklı jenerasyonu bir araya getirdiler. Çok özel bir projede buluştular. Hileli bu hafta listemize 15 numaradan giriş yaptı.

Alternatif pop'un güçlü gruplarından olan İkilem ve pop müziğin sevilen isimlerinden Tuğba Yurt harika bir düette buluştular ve İçiyorum Ederimize parçasıyla bu hafta tam 6 basamak birden yükselerek 14 numaraya yerleştiler.

Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ederken geldik listemizde 13 numaraya. Hadise ve Motive ikilisi karşılıyor. Harika bir şarkıda buluştular ve çok da sevildi. Aynı zamanda H albümünün de habercisi oldu bu parça. Labirent bu hafta listemizde bir basamak yükselerek 13 numaraya yerleşti.

Labirent. Top 20 listemizin 12 numarasındayız ama önce bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. 12 numarada bu hafta bizi sürpriz bir düet, çok beklenen bir düet. İrem Derici ve Sefo ikilisi Senden Kalanlar bu hafta listemizde bir 5 basamak düştü ve 12 numaraya yerleşti.

Top 20 listemizin 11 numarasında bize bir ortak çalışma karşılıyor. Emre Altuğ ve APO ikilisini görüyoruz. Efsane albümünün ilk parçası Serseri bu hafta listemizde 5 basamak geriledi ve 11 numaraya yerleşti.

0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türk pop müziğin ikon isimlerinden Hande Yener ve çok sevilen gruplardan olan Madrigal harika bir düette buluştular ve Ego dediler. Bu hafta da listemizde iki basamak gerileyip listemizin tam ortasına, yani 10 numarasına yerleştiler.

Top 20 listemizin 9 numarasındayız ve Manifest grubunu görüyoruz. Birinci yıllarını kutladılar bu şarkıyla. Başrol sensin dediler ve bu haftada listemizde 4 basamak gerileyip 9 numaraya yerleştiler.

Geldik top 20 listemizde 8 numaraya. Türk pop müziğinin iki güçlü ismi Murat Boz ve Melek Mosso ikilisi harika bir parçada buluştular ve Kolay Değil'le bu hafta 4 basamak birden yükselerek 8 numaraya yerleştiler.

Geldik top 20 listemizde 7 numaraya. Tantaşçı ve Teoman ikilisini görüyoruz. Sus konuşma parçasıyla bu hafta listemizde tam 4 basamak birden yükselerek tam 7 numaraya yerleştiler.

geldi ilk top 20 listemizde 6 numaraya Sakiler grubu karşılıyor bizi. Kenan Doğulu söylüyor Vol 2 albümünün Ara Beni Lütfen parçası. Benim de çok sevdiğim bir parça ve Sakiler grubuyla da harika bütünleşti. Bu hafta listemizde 4 basamak birden yükselerek 6 numaraya yerleşti.

20 listemizde 4 numaradayız. Semicenk karşılıyor bizi. Geçtiğimiz hafta da zirvenin sahibiydi. Üzülmedim ki parçasıyla bu hafta 2 basamak birden gerileyerek 4 numaraya yerleşti.

geldik top 20 listemizin 3 numarasına. Gül'ün sevilen parçası Oyuncak Gibi ya Leyna Silki çok güzel seslendirdi. Ve geçtiğimiz hafta da zirvenin sahibiydi. Bu hafta 2 basamak geriledi ve 3 numaraya yerleşti.

Zirvenin ortağına geldi sıra. 2 numarada bu hafta Sıla'yı görüyoruz. Kafa Yüksek, Kalp Kırık albümünün çıkış parçası. Hayran bu hafta listemizde 2 numara.

geldik top 20 listemizin zirvesine, yani bir numarasına. Aşk acısı çeken kadınlara ilham veren Derya Ulu çıkıyor karşımıza. Hani parçasıyla bu hafta zirvenin sahibi. Yepyeni bir top 20 listesiyle tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Tur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
1: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Earthbound fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
0: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler. Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: dışı şov muhteşem konuklarıyla başlıyor.
1: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
0: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler.
2: Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
0: Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Tur Yurt Dışı Show muhteşem konuklarıyla başlıyor.
1: Kıbrıs kumsallarında indirimlerin keyfini süren Özerler. Avrupa turlarını kaçırmayan Aslı ve Fatih. Workbomb fırsatlarıyla uzak doğuyu yakın eden Selin.
0: İster vizeli ister vizesiz birbirinden harika yerler.
2: Setur güvencesi ve fırsatlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
0: Pasaportlar hazırsa başlıyoruz.

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.

Yorumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Dostlarımla böyle çok güzel bir gece yaşadık. Uzun zamandır konser maratonunda olduğum için böyle kendime vakit ayıramamıştım. Çok mutlu etti yani.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
0: Sakin ol.